açtı çiçekler. Sen ve ben yaktık bu şehri.

0: Reklam tanıtım. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
12: 0530

0: yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmektedir.

BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 3338

0: 125 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: Hocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tersus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyruk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması

0: ...nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan Büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Buse Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistem

0: Ürünleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: Haberler. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Büyük acının 27. yılında saatler 3.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. 2027 yılında İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını ele aldı. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek. Yüksek hızlı tren biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 lira oldu. İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar

0: Gökçe Küplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması da hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs yaşadığı evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 17 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Millilerde Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı. Milli para yüzücü Defne Kurt, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbestte 59-21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: kilit satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların tecrübesi

0: lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Suna dikkat çekti. Ve Milliyet gazetesine geçiyoruz. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında da dersimiz eş seçimi. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1.1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi içinde eğitim programları düzenlenecek. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik gelişmelere karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesi için aile ve nüfus 10 yılı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

0: diyor. Aile Bakanlığı'nın aile eğitim programı kapsamında 2026'da Haziran sonu itibariyle 1.1 milyon kişiye aile eğitimleri verildi. 339 bin kişi evlilik öncesi eğitim programından yararlandı. Bakanlık evlilik öncesi ve sonrasında sunulmak üzere eş seçiminden evliliğin ilk yıllarına kadar olan dönemleri gözeterek modüler yeni bir eğitim programı oluşturmayı planlıyor. Kendini tanıma, benzerlikler ve farklılıklar, iletişim ve güven, sorun çözme becerisi gibi başlıkların eğitimin temel konuları arasında yer alması öngörülüyor. Bireylerin aile yaşamında karşılaştıkları sorunları çözme becerilerinin geliştirilmesi, empati, aktif dinleme, öfke kontrolü, problem çözme ve sağlıklı iletişim teknikleri gibi aile içi ilişkileri güçlendirecek konulara ilişkin eğitimler de devam edecek diyor. Ve Mekke Anlaşması dünyaya mesajdır. Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire'ye verdiği röportajında yapmış olduğu açıklamaya yer vermiş. Ve Atina'yı karıştıran hamle, Türkiye Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alanı ilk kez Deniz Milli Parkı olarak belirleyerek Yunanistan'ın ordu bitkilerine karşı önemli bir manevra alanı açtı. Mavi Vatan hamlesi Yunanistan'da da geniş bir yankı buldu diyor. Ve adalet ayak altına alındı diyor. Yeni Parti lideri Özgür Özel Silivri'de yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun davasında savunma hakkının kısıtlandığını, duruşma sonunun mesafe ve bariyerlerle etkisizleştirildiğini, adaletin ayaklar altına alındığını söyledi. Tarih önünde sorumlulukla yargılamanın parçası olacaklarını vurguladı. Ve Sabah gazetesi, dijital kuşatmaya tarihi dava. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran ve piyasa değeri 1,5 trilyon dolar olan Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı. Dava çocukların ruh sağlığını hedef alan, bağımlılık yaratan platformlardaki algoritmaların sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. Meta, küçük çocukların verilerini velilerinin bilgisi dışında toplamak ve platformları bağımlılık yaratacak şekilde tasarlamakla suçlanıyor. Davada Meta gelirlerinin artırılması için gençlerin kullandığı ve beğeni çılgınlığının gençler arasında zararlı şekilde sosyal yarışı hızlandırdığı savunuluyor. Mahkemenin Meta'dan talep ettikleri sosyal medyadaki kirli düzeni sarsacak nitelikte. 18 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilecek, gençler için beğeni sayılarına son verilecek. Bağımlılığa neden olan algoritmalar değişecek. Görünüşü değiştiren fotoğraf filtreleri kaldırılacak, videolar otomatik oynatılamayacak. Kullanıcılara psikolojik yük getiren ve güvenlik riski oluşturan birden fazla hesap açma özelliği kaldırılacak. 8 hafta sürecek davanın sonuçları, içerikleri tartışma konusu olan YouTube, X, TikTok ve Snapchat gibi internet devlerini de doğrudan etkileyecek diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve kayıt dışı para kurye öğrencilerle kaçırıldı diyor. Yeni ifadelerle derinleşen Kuriş suç örgütü soruşturmasında yurt dışına kaçırılan kara paraların izine ulaşıldı. Örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur, kara para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Yurt dışındaki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini valizlerle para kuryesi olarak kullanan Pakcan'ın her perşembe akşamı Türkiye aleyhine beddua seansları yaptırdığı ve FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki cenazesine katıldığı belirlendi. Evet ve şimdi gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın San TV, İçer TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara bakalım. Önemli konular var gündemde bu hafta içerisinde ve önümüzdeki süreçte ciddi siyasi alanda gelişmeler yaşanacak. Bunun emarelerini

görüyoruz. Şimdi şuradan başlayalım efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Yani çerçeve yasa adı verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yayımlandı. Resmi gazetede ve resmen yürürlüğe girdi. Yayımlanan bu kanuna göre, yürürlüğe giren bu kanuna göre PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasına müteakip yürütülecek olan soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak olan diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Şimdi yürürlüğe giren bu çerçeve yasayla birlikte terörsüz Türkiye sürecinde daha hızlı adım atılacak önümüzdeki günlerde. Özellikle de tabii Eylül ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte daha hızlı bir gelişme yaşayacağız. Devam edelim. Siyasette tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki gerginlik devam ediyor. Şöyle ki gerginlik, Yeni Parti daha kurulmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenlenen operasyonlar vardı. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenlenen operasyon demeyeyim de düzelteyim. Doğrusu şu, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelik düzenlenen operasyonlar, belediyelere düzenlenen operasyonlar vardı. Şimdi bu operasyonlar kapsamında tabii gözaltına alınan, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanları var. İşte bu belediye başkanlarından biri de Menderes'teydi. Menderes Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi ve belediye başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Menderes Belediyesi'nde İzmir Menderes İlçe Belediyesi'nde belediye başkanlığı seçimi yapıldı ama bu belediye başkanlığı seçiminde arbede yaşandı. Kavga çıktı. Çünkü AK Parti adayı kazandı. AK Parti'nin adayı meclis üyesi Asuman Şen kazandı belediye başkan vekilliğini ve CHP'den AK Parti'ye geçti bu belediye. Bunun üzerine meclis üyesi olan CHP'lilerle yeni partililer arasında bir tartışma, arbede, hatta kavga yaşandı. Bu da bir Menderes'te ve İzmir'de ciddi bir gerginliğe yol açtı. Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP yönetimini AK Parti ile anlaşmakla suçlarken CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü bu iddiayı reddetti ve her iki tarafta birbirlerine sert ifadeler kullandılar efendim. Şimdi tabii aynı zamanda dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daydı çünkü Ekrem İmamoğlu'nun davasını takip ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye davasında ikinci celse vardı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasının ikinci celsesi başladı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ne zaman alınacağının açıklanmamasına tepki gösterdi. Mahkeme alanının dışında bu konuya yönelik bir açıklama yaptı. Şimdi konu neydi? Konu şu, 8 Temmuz tarihinde Ekrem İmamoğlu duruşmada sözlü bir savunma talep etti. Ancak mahkeme İmamoğlu'nun yeniden savunma hakkı, şimdi şöyle, Ekrem İmamoğlu kendisinin yeterli derecede 8 Temmuz'daki duruşmada yeterli derecede konuşmasına ifade verilmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Ve bir yaşanan sorun üzerine İmamoğlu mahkeme heyeti tarafından dışarıya çıkartıldı. Sonrasında mahkeme heyeti Ekrem İmamoğlu'nun konuşmadığını, susma hakkını kullandığına karar verdi. Ve durum buydu. Şimdiki, dünkü başlayan celsede de
Ekrem İmamoğlu 8 Temmuz'da konuşmasına izin verilmediğini belirterek sözlü savunma hakkı tekrar istedi. Ve bunun üzerine mahkeme heyeti de kendisine sözlü savunma hakkı verileceğini belirtti. Ama ne zaman bunu belirtmedi. İşte Özgür Özel de bu duruma tepki gösterdi ve İmamoğlu'na yeniden savunma hakkı tanınacağını belirtmelerine rağmen bunun ne zaman bu hakkın ne zaman tanınacağını açıklamadılar dedi Özgür Özel ve bu belirsizlik savunma hakkını kısıtlıyor, bunu da bilerek yapıyorlar dedi Özgür Özel açıklamasında. Bu da önemli. Şimdi diğer bir konu da şu: Ankara'da madencilerin, Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi 8 gündür devam ediyor. İşçiler haklarımızı almadan bakanlığın önünden ayrılmayız diyorlar ve orada oturma eylemi yapıyorlar, basın açıklamaları yapıyorlar. Şimdi tabii işçiler bu eylemi 24 saate çıkardılar. Yani 24 saat boyunca Enerji Bakanlığı'nın önünden ayrılmayacağız dediler. Eylemlerini devam ettirme kararı aldılar. Bunun üzerine polis müdahalede bulundu. Sendikanın genel başkanı Gökay Çakır'la örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındılar efendim. Ve polis bakanlık önünde eylemin 24 saat sürdürülmesine asla izin verilmeyeceğini bildirdi. Ve örgütlenme uzmanı da Başaran Aksu da işçilerin alacaklarının hesaplarına yatırılmadığı sürece eylemlerine devam edeceklerini belirttiler ki işçiler özel bir firmada çalışıyorlar ve alacakları ödenmiyor, sosyal hakları yerine getirilmiyor, verilmiyor işçiler bunun eyleminde. Şimdi bir tutuklanma yaşandı, o da şu: zaman zaman yaygın medyada, televizyonlarda, bazı haber programlarına da katılarak yorumlarda bulunan emekli amiral Türker Ertürk tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ertürk'ün sosyal medyada paylaştığı bir videodaki sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Emekli amiral Türker Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlaması iddiasıyla tutuklandı, cezaevine gönderildi. Böyle bir gelişme yaşandı ve son 10 günlük süreç içerisinde de Türkiye'nin bazı noktalarında da Terörsüz Türkiye sürecine ve Terörsüz Türkiye sürecinde izlenen yola tepki göstermek amacıyla da Turancı dernekler tarafından, Turancı Dernekler Birliği tarafından protesto eylemleri ve yürüyüşler düzenleniyor. Geride bıraktığımız haftada Mersin'de de böyle bir yürüyüş ve protesto eylemi gerçekleştirilmişti. Kayseri'de de yapıldı değerli seyirciler ve o eylemde de Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun Coşkun hakkında kullanmış olduğu ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Coşkun gözaltına alındı. Bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. YKS sonuçları açıklandı. Ölçme, Yerleştirme ve Değerlendirme Merkezi ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar yksesonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Şimdi ayrıca tabii hac kayıtları da başladı. Bu bilgiyi de aktaralım. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Ve böylece kayıt işlemleri sona erecek. Ama boş kalan kontenjanlar için 24 Ağustos'ta yeniden başvuru yapılabilecek. Bunu da belirtelim. Mersin Şehir Hastanesi'nin önemli bir sağlık hizmeti var. Onu da duyuralım. Şöyle ki, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde özel gereksinimli çocukların sağlık hizmetlerine erişimini
ailelerinin erişimini kolaylaştırmak, hastane içerisindeki süreçlerin daha etkin

0: de hızlı yürümesini sağlamak amacıyla hastane içerisinde özel gereksinimli çocuklar irtibat bürosu hizmete açıldı. Bu büro hastanenin giriş katında hizmet veriyor. Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bu bürodan yararlanarak sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. Bu da önemli bir durum ve gelişme. Onu da aktaralım. Şimdi Mersin İdman Yurdu'na gelelim efendim. Mersin İdman Yurdu'nda, yeni Mersin İdman Yurdu'nda bu yıl 3. ligde mücadele edecek olan yeni Mersin İdman Yurdu'nda 24 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni sezonda yönetimde Murat Altındere kulüp başkanı olarak görev aldı. Fatih Özlüker başkan vekili oldu. Yönetim kurulunda Aziz Bakır, Şehmus Karaman, Murat Uyansoy ve Mehmet İzol as başkan oldu. Halim Yiğit ise genel sekreterlik görevine getirildi. Görev dağılımında Sehra Düzgün Tuncel basın sözcüsü, Vedat'tan dış ilişkiler sorumlusu Evren Arkan, reklam ve organizasyon sorumlusu Derya Demirci, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler sorumlusu Yakup Güneli, taraftar sorumlusu Emre Kuren, kurumlarla ilişkiler sorumlusu Ahmet Can Sandıklı ise hukuk ve idari işler sorumlusu olarak yeni dönemde yeni Mersin İdman Yurdu'nda görev yapacak. Şimdi diğer önemli bir turnuva var, ona da bakalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fındık Pınarı futbol turnuvasında yarı finale yükselen takımlar belli oldu. 5. hafta maçlarının ardından A grubunda Menteş ve Çiftlik, B grubunda da Eski Mezitli ve Takamlı takımları adlarını finale yazdırdılar efendim. Fındık Pınarı futbol turnuvasında yarı final müsabakaları 22 Ağustos'ta Ayva Gedi'nde oynanacak. Yarı finalde saat 15'te Menteş'le Takanlı, saat 17'de de Eski Mezitli ile Çiftlik karşı karşıya gelecek. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin'le Ahşap'ta gün içerisinde tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve biz kaldığımız yerden devam edelim, gazetelerimizi aktarmaya devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Cumhuriyet ağır çekim yıkıyorlar Cumhuriyet'i diyor. Özdağ PKK affı ve anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet'in tasfiye edildiğini savundu. Türk milleti bunun ağır çekiminde bir yıkım olduğunun henüz farkında değil dedi. Ve Takvim gazetesi terör gitti, refah geldi diyor. Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Huzurun sağlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri katlanarak arttı. 2002'den itibaren AK Parti hükümetlerinin attığı adımlar terörle anılan insanların göç ettiği bölgenin sosyoekonomik yapısına dokundu. Terörsüz Türkiye süreciyle de yeni bir dönemin kapısı açıldı. Bölgede enerjiden ticarete, sanayiden turizme büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tarım canlanıyor, OSB'lerde yüz binlerce kişi çalışıyor, oteller doluyor. Sadece geçen sene 881 şirket ilk kez ihracat yaptı. 25 yılda bölge ihracatı 20 kat artarak 13 milyar dolara aştı. Gabar'da çıkartılan petrol cari açığa yılda 2 milyar dolar katkı yapıyor. Kalkınma bölgeyle sınırlı kalmadı. Türkiye'nin büyümesine katkı sağladı deniliyor. Ve son gazetemiz Türk'ün terörsüz Türkiye'de nihai hedefe doğru tarihi adım ve Milliyetçi Hareket Partisi politikaları bölgenin anahtarı Türk barışı diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirterek bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, havayım. Barın, çay da çırayım.
3: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
4: Reklam tanıtı.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi

0: orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiyat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyonda.

Merhaba efendim, gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Son saatlerde neler yaşandı, gündemde neler var, onlara değineceğiz. Tabii gündemde terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasanın 400 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 evet oyuyla kabul edilmesi ve çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı, onaylandı ve resmi gazetede yayınlanarak terörsüz Türkiye sürecinde önemli adım atıldı. Çerçeve yasa resmileşti değerli seyirciler. Tabii terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun resmileşti, yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle neler olacak? Şimdi PKK-KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son verildiğinin değerli seyirciler kurumlarca tespit edilmesi halinde bazı soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinin ertelenmesinin önü açılıyor. Düzenleme örgütü kurma veya yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçları da kapsıyor. Buna göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ise 10 yıl ertelenecek. Mahkumiyet alanlar içinde benzer bir düzenleme getiriliyor resmileşen yasayla. 15 yıl veya daha az hapis cezalarının infazı 5 yıl, daha ağır cezaların infazı ise 10 yıl ertelenebiliyor. Ancak kasten öldürme ve bazı eski tarihli suçlar bu kapsamın dışında tutuluyor. Erteleme sürecinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde karar kaldırılıyor ve soruşturma, kovuşturma veya infaz süreci devam edecek. Süre suç işlemeden eğer tamamlanırsa ilgili davalarda düşme veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilebilecek. İnfaz açısından ise ceza infaz edilmiş sayılacak. Sürecin takibi terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi bu sürecin takibinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak ve bu kurul süreci takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de izleme komisyonu kurulacak ve örgüt mensuplarının teslim edeceği silah ve mühimmatsa kayıt altına alınacak efendim. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içerisinde başvuruda bulunması bekleniyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı imzaladı ve resmi gazetede yayınlandı. Çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı yazılı ifadesinde, yazılı hitabında Sayın Erdoğan. Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 657 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum diyen Sayın Cumhurbaşkanı devam etti. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini de tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir

yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurmaylarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu yazılı açıklamasında. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hitabı da önemli değerli seyirciler. Tabii çerçeve yasanın resmileşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bir açıklama yaptı. Süreçle ilgili bir değerlendirmede bulundu Sayın Yılmaz. Sayın Cevdet Yılmaz yapmış olduğu açıklamasında süreç kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi ve Sayın Yılmaz kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuş oldu. Yani bu kurul yürütme kurulu oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Böyle bir planımız var, bu yönde bir çalışmamız var şeklinde bilgi aktardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ve çok büyük bir ihtimalle de Sayın Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreci takip için kurulacak olan bu kurulun başkanlığını yürütecek ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak olan bu kurulda Sayın Yılmaz'ın başkanlığında ilgili bakanlar, ilgili bakanlıklardan temsilciler de ve siyasi partilerden de temsilciler de yer alacaklar. Tabii bu süreç içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı özel çalışmalar gerçekleştirecek değerli seyirciler ve bu özel çalışmalar kapsamında denetleyecek Milli İstihbarat Teşkilatı süreç içerisinde PKK, KCK'nın silah bırakıp bırakmadığını, mühimmatlarını teslim edip etmediğini ve sahada incelemeler yapan Milli İstihbarat Teşkilatı sonrasında hazırlamış olduğu raporu Milli Güvenlik Kurulu'na iletecek. Süreç bu şekilde devam edecek efendim. Şimdi tabii Sayın Yılmaz da bu konuya yönelik bir açıklama yaptı. Sayın Yılmaz'ın öncesinde de tabii Sayın Cumhurbaşkanı da bu sürecin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu ki kendisinin imzasıyla resmileşti. Resmi gazetede yayınlanarak çerçeve yasa değerli seyirciler. Ve hemen tabii jet hızıyla bu süreci temsil edecek olan kurulda oluşturuldu ki zaten öyle bir karar alınmıştı. Resmi gazetede çerçeve yasanın Terörsüz Türkiye sürecinde yayınlanıp yürürlüğe girmesi itibariyle hemen otomatikman kuruluyordu kurul ve bu kurulda oluşmuş oldu ve 24 Ağustos'ta da ilk toplantısını gerçekleştirecek sürecin takibi konusunda oluşturulan kurul. Ayrıca tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu kurulacak. İzleme komisyonu da çalışmalarını devam ettirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında tabii çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde devam edecek değerli seyirciler. Tabii Sayın Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı bu çerçeve yasanın kabulü sonrasında. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe de resmen girmesi sonrasında da Sayın Bahçeli yapmış olduğu açıklamada kendileri de yine hayırlı olması temennisinde bulundu. Süreçle ilgili çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve takip edilmesi temennisinde bulundu efendim. Şimdi devam edelim. Tabii bu konuya ilerleyen saatlerde yer vereceğiz daha geniş bir şekilde. Bugün yine gündemde yer alan diğer bir konu da değerli seyirciler, ÖSYM açıklama yaptı. YKS sonuçları açıklandı efendim. Yani öğrenciler üniversitelere yerleştiler. Üniversitelerin hangi bölümlerine yerleşmeler

olduğu bu konuyla ilgili de açıklama yapıldı. Sonuçlar, yerleşme sonuçları yayınlandı. Şimdi tabii bu konuyla ilgili olarak, yani yerleştirmelerle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Sayın Özvar, Erol Özvar bir açıklama yaptı. Açıklamasında Sayın Özvar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretime erişimi artırmanın yanı sıra niteliği yükselten ve gençlerimizi Türkiye'nin geleceğine hazırlayan büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşüm kapsamında yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere stratejik alanlarda yeni lisans ve ön lisans programlarını yükseköğretim sistemimize kazandırdık. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında bu yıl ilk kez açmış olduğumuz pek çok yeni programda kontenjanlar %100 doldu diyen Özvar devam etti. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarımızın tamamında da %100 doluluk sağlandı. Attığımız adımların gençlerimizden güçlü bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu tablo öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ettiği gibi yükseköğretim politikamızın ülkemizin insan kaynağına ihtiyacıyla uyumlu bir şekilde ilerlediğini de ortaya koyuyor dedi. Ve devamında Sayın Özvar, bugün Türkiye yapay zeka eylem planıyla daha da güçlenen bir istikamette amacımız devam ediyor. Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücü yetiştirmek için çabalarımız devam ediyor, devam edecek dedi YÖK Başkanı Erol Özvar. Ve üniversiteyi kazanan bütün öğrencilere de başarılar diledi efendim. Şimdi şunu da hemen aktaralım. Mersin Üniversitesi'ne de yeni öğrenciler gelecekler. Mersin Üniversitesi'nin öğrenci sayısı da 40 binden fazla. Yurtlar var. Kredi Yurtlar Kurumu var. Özel yurtlar var. Kredi Yurtlar Kurumu özellikle kız öğrencilere uygun yaşam koşulları sağlıyor. Sayı yüksek, üniversite kampüsüne yakın yerdeki yurtlar, çarşıdaki yurtlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var. Hem erkek öğrenciler hem de kız öğrenciler için. Ve Mersin üniversite öğrencilerinin rahat bir şekilde eğitimlerini, öğretimlerini devam ettirmesi, barınma sorununun olmaması, ulaşımın kolay olması nedeniyle de öğrenciler tarafından, aileler tarafından tercih edilen bir kent. Zaten Sayın Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı ki kendileri aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin'i bir öğrenci kenti haline getirdiklerini ve standartları daha da yükseltmek için çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı ki Mersin hakikaten öyle. Öğrencilerin tercih ettikleri ilk 10 üniversite ve arasında yer almakla birlikte Mersin Üniversitesi, Mersin'de yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin tercih ettikleri ilk 10 kent içerisinde, yani öğrenci dostu kentler içerisinde yer alıyor. Tabii son dönemlerde Türkiye genelindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve Mersin'in depremler sonrasında, Suriye'deki savaş sonrasında almış olduğu göçler nedeniyle Mersin'de tabii öğrenci evi sıkıntısı var. Tamam, yurtlar var, özel yurtlar var, belediye yurtları var ama tabii yeterli değil. Dolayısıyla da Mersin'de yapı stoğu da az. Kiralar da son dönemlerde aşırı derecede yükseldi. Ve Mersin'de öğrenciler ev bulma sorunu yaşıyorlar. Buldukları evin yüksek maliyetli, kirasının yüksek olmasından dolayı sorunlar yaşıyorlar. Birkaç öğrenci bir araya gelip de bir ev tutmak istediklerinde de yine ev sahibiyle ya da apartman ya da site yönetimiyle de sorunlar yaşıyorlar. Bu tüm Türkiye'de var.
Hakikaten bu tüm Türkiye'de var olan bir sorun. Ama yeme içme konusunda, ulaşım konusunda Mersin öğrenci

için öğrenci dostu bir kent. Şimdi tabii yarın da Mersin Üniversitesi'nden buradan tekrar duyuralım, hatırlatalım. Profesör Doktor İlhan Ege'yi konuk alacağız ve kendisi Mersin Üniversitesi'nden bahsedecek. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin kariyer planlamasından

Profesör Doktor İlhan Ege'yi de üniversiteyi kazanıp Mersin'e gelen, gelecek olan öğrenciler ve aileleri için ve okuyan öğrencilerin de bilgi edinmesi için konuk edeceğiz efendim. Hayırlı uğurlu olsun, üniversite sonuçları açıklandı. Umut ediyoruz ki bütün öğrencilerimiz başarılı olurlar ve en az öğrencilikte sıkıntı çekmeden mümkün değil. En az sıkıntıyı çekerek yüksek öğrenimlerini tamamlarlar dileğinde bulunuyoruz efendim. Şimdi devam edelim değerli seyirciler. Buradan geçelim, yine Mersin'le devam edelim. Mersin Şehir Hastanesi'ne gidelim. Mersin Şehir Hastanesi'nde de önemli bir hizmet devreye girdi. O önemli hizmet de şu: Mersin Şehir Hastanesi'nde özel çocuklar için bir irtibat bürosu açıldı, hizmete girdi. Özel çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu uygulama başlatıldı. Tabii hastane giriş katında özel gereksinimli çocuklar irtibat bürosu hizmete dün itibariyle girdi. Büro aracılığıyla çocuklar ihtiyaçlarına göre ilgili poliklinik ve sağlık birimlerine yönlendirilecekler. Ailelere ise randevu, danışmanlık ve hastane içerisindeki işlemler konusunda destekler verilecek. Uygulamayla ailelerin farklı birimler arasında yaşadığı zaman kaybının azaltılması ve sağlık hizmetlerine tek noktadan erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Hastane başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ballı, amaçlarının özel çocukların ve ailelerinin hastane sürecini daha da erişilebilir ve güvenli hale getirmek olduğunu söyledi. Ballı, ailelerin tek noktadan destek alarak ihtiyaç duydukları birimlere daha hızlı yönlendirileceğini ve özel gereksinimli fertlerimizin, çocukların ve ailelerinin hastane, ki şehir hastanesi büyük bir kompleks, hastane içerisinde işlemlerini çok daha hızlı, çok daha nitelikli bir şekilde yapabilmek için bu hizmeti devreye aldıklarını aktardı. Diğer gelişmelerle devam edelim değerli seyirciler. Bir yangın var. Bu yangın Malatya'da. Büyük bir yangındı ama söndürüldü. Şöyle ki, sabah saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Çavuşoğlu mahallesinde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde bir yangın çıktı. 200'ün üzerinde işçinin, şantiyede çalışan 200'ün üzerinde işçinin konakladığı konteyner koğuşlardan dumanlar yükseldiği görülünce ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamda bulunan 200'e yakın 180 konteynere birdenbire sıçradı. Yangını fark eden işçiler koğuşlardan çıkarak bölgeden uzaklaştılar. Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangına tabi itfaiye ekipleri müdahalede bulundular. Bölgenin yakınında bulunan bir mazot tankerinin alev almasını önlemek amacıyla da itfaiye ekipleri ve işçiler de onlara destek verdi. Çok ciddi ve tehlikeli bir mücadele yürüttüler. Mazot tankerine alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Başarılı olundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Ama 180 konteyner, koğuş konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şu saat itibariyle yangın kontrol altına alındı, alevler söndürüldü ama soğutma çalışmaları hala Malatya'da Yeşilyurt ilçesinin Çavuşoğlu mahallesindeki deprem konutları şantiyesinde devam ediyor. Ve efendim buradan gelelim Antalya'ya.

0: İtalya'da feci bir kaza yaşandı sabah saatlerinde. Ve ortalık hakikaten ciddi anlamda savaş alanına döndü. 17 yaralı var. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. Kaza Alanya-Manavgat D400 karayolu Tekandız Işıklı kavşağında meydana geldi. Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı ve çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara savruldu ve 6 araç bu olayda, bu kazada birbirine girdi. Kazada yaralanan 17 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme de devam ediyor. Ve
1: nasıl oldu kaza?
2: Abi biz indik, o dağlara indik. İndikten sonra Alanya yol ayrımı var. Alanya Antalya. Dağlara indik, Antalya yoluna döndük. Zaten 5-6 kilometre yürüdük. Geldik. Zincirleme kaza oldu.
1: Nasıl oldu kaza?
3: Karşıyaka'dan geliyordum. Aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı. Sadece bir 50 metre ya da 5-10 metre fren sesi yaptı değil mi? Freni vardı.
4: Ben arkadan geliyordum. Yardım değil vurdu
3: yani. Bu arkadan şoför ayağı suçtu yani.
5: Мы были в машине. Шофер шлаф. И их обоих зельба гешлаф.
3: Шофер телефон?
5: Шлаф.
0: Eskişehir'e uzanalım efendim. Eskişehir'de de Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu yapıldı. Ve tam 53 kişi tutuklandı. Eskişehir merkezli yapılan operasyonda kendilerini kurumsal iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları kandıran şebekeye baskınlar yapıldı. Yaklaşık 116 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı belirlenen şebekeye üye olduğu belirlenen 53 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak internet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak şeklinde asılsız beyanlarda bulunduğu belirlendi. Kapıda ödeme yöntemiyle piyasa değerinin altında altyapıya uyumsuz ve işlevsiz modemler satan şebekeye yönelik operasyon Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 90 kişiden 82'si adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 53'ü tutuklanırken 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve suçlama kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 milyon 500 bin TL değerindeki otomobil, daire, villa, arsa ve arsalara el konulmakla birlikte 13 şirketin banka hesapları da bloke edildi. Hava durumuna bakalım efendim. Bugün Mersin ve Türkiye'de hava nasıl olacak? Sonra beraberiz.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Yazın sıcak yüzünü göstermeye devam ettiği Mersin'de bugün gökyüzü yer yer bulutlanacak. Özellikle Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken kent genelinde hava

sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Peki Mersin'in ilçelerinde hava durumu nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Ve bugün muhtemel sağanak yağış olacak. 31 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 34 dereceyi gösteriyor. Termometreler gecemiz açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta 1-2 kısa süreli sağanak yağışlar olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve devam ediyoruz. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Mut'tayız. Mut'ta bugün hava güneşli. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Günlerdeyiz değerli izleyiciler. Günlerde çoğunlukla hava güneşli. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Silifke'deyiz. Silifke'de muhtemel sağanak yağış olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli sağanak yağış bizi karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de muhtemel sağanak yağışlar olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizi karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta muhtemel sağanak yağış olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız. 1-2 kısa süreli sağanak yağışlar olacak. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış olacak ve 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

bize. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye çerçeve yasası olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. PKK'nın kendini feshetmesi ve silahsızlanma sonrası dönemi kapsayan 12 maddelik düzenleme ceza ertelemelerinden süreçte rol oynayacak 8 kişilik kurula, istisnalardan siyaset yoluna kadar tüm kritik mekanizmaları belirliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Bu kapsamda 9 ülkeye büyükelçi, 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden muhafaza ederek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceğini duyurdu. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan emekli amiral Türker Ertürk çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçelerdeki eğitim çalışmaları ve yeni döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Özel Gereksinimli Çocuklar İrtibat Bürosu hizmete açıldı. Uygulamayla özel çocukların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden daha hızlı, güvenli, erişilebilir ve koordineli şekilde yararlanması hedefleniyor. Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Akdeniz'de artan plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Açıklamada plastik atıkların deniz yaşamının yanı sıra tarım, balıkçılık ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 920.872'ye ulaştı. Mersin Adliyesi bünyesindeki iş mahkemelerinin yeni adresi belli oldu. Fiziki kapasitenin yetersiz kalması nedeniyle 1. İş Mahkemesi'nden 12. İş Mahkemesi'ne kadar tüm iş mahkemeleri Mersin Adliyesi Ek Hizmet Binası'na taşındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı Ayvagediği futbol turnuvasında yarı finalistler belli oldu. A grubundan Menteş ve Çiftlik, B grubundansa Eski Mezitli ve Takanlı yarı finale yükseldi. Takımlar 20

0: 2 Ağustos'ta Ayva Gediği'nde finale kalmak için yarışacak. 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Topalı 65 kiloda dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 200 puanla takım halinde zirveye çıktı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı.

0: Avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0531

0: 66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi, her şeyimi çaldın. Lanet olsun Allahsız sana. Bahtıma da, kara yazıma da. Beni sana kul köle yapan kaderime lanet.

0: takvimler 18 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten, ekonomiye, sağlıktan, asayişe, kent gündeminden, uluslararası gelişmelere kadar pek çok başlık ön plana çıkıyor ve baktığımızda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni düzenlemeler, siyaset ve çalışma hayatından gelen önemli açıklamalar, yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi riskine karşı uzmanlardan uyarılar gündemimizde. Temelsinde ise vatandaşların talebine yönelik çalışmalar, kırsal mahallelerde yol ve altyapı düzenlemeleri, sağlık hizmetlerinde yeni uygulamalar ve kentte yaşanan asayiş olayları dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden yangın, trafik kazası ve doğal afet haberleri de gelirken dünyada ise şiddetli yağışlar ve orman yangınları gündemin önemli başlıkları arasında ve başlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir öncelik olduğunu söyledi. Terörün aileleri parçaladığını belirten Göktaş, terörün karşısında en büyük gücümüz ailemizdir dedi.
1: Bugün Diyarbakır'da farklı temaslarımız olacak. Özellikle şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte bir araya geleceğiz. Akabinde evlilik kredisinden yararlanan, aile ve gençlik fonundan yararlanan gençlerimizle bir araya geleceğiz. Aileyi merkeze alan, çocukları koruyan bir anlayışla biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 7/24 sahadayız. Aile odaklı çalışmalarımızı da Diyarbakırlı kardeşlerimize sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize ilerleyen aile ve nüfus 10 yılı vizyonu kapsamında da çalışmalarımızı sahada yansıtan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sayın Valimize, milletvekillerimize ve Diyarbakır'lı tüm kardeşlerimize misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli basın mensuplarımız, son 24 yılda bakanlık olarak sadece Diyarbakır'a 78 milyara yakın yatırım ve destek mekanizmalarımızı sunduk. 62 kuruluşumuzla Diyarbakır'a hizmet ediyoruz. 48 aile destek merkezlerimizde kadınların yanındayız. Ayrıca bunun yanında da bir tane SODAM açtık. 27 kadın kooperatifimizle yine evinde üretimde katkıda bulunan, Diyarbakır'ın lokal ürünlerini tanıtımına katkıda bulunan kadın kooperatiflerini özellikle eğitim ve markalaşma süreçlerinde yanlarında oluyoruz. 10 sosyal hizmet merkezimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize sosyal hizmet anlayışımızı doğrudan sahada yansıtma imkanı buluyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'na 9.154 başvuru aldık Diyarbakır'dan. Türkiye genelinde 300 bine yakın başvurumuz var ve 7.166 Diyarbakırlı gencimiz de

0: bu krediden faydalanarak bugüne kadar evrendi. Bu kapsamda 672.2 milyon lira Diyarbakır'a kaynak aktardık. Ayrıca bu çiftlerimizden biliyorsunuz 4 yıllık bir kredi, 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıllık sıfır faizli bir krediden bahsediyoruz. Bu krediden istifade eden gençlerimiz çocuk sahibi olursa kredilerini 12 ay erteliyoruz. Bu kapsamda da Diyarbakır'da 1050 çiftimizden 1062 çocuğumuza dünyaya geldiğini bizlere mutluluk veriyor. Yine doğum yardımıyla Diyarbakır'da 43.151 annemize düzenli ödeme de gerçekleştiriyoruz. Sadece bu kapsamda 1.42 milyar liralık kaynak yine Diyarbakır'a aktardık. Çok değerli basın mensuplarımız, Terörsüz Türkiye bizim önemli gündemlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gündeminden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörün gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılın stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Diyarbakır'dan bu kapsamda da güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü bu topraklar medeniyetler beşiğidir. Nice kültürler burada kucaklaştı. Nice gelenek burada hayat buldu. Bu şehirde yıllardır evlat nöbeti tutan anneler de var. Diyarbakır anneleri. Aynı zamanda şehit ailelerimiz var. Gazilerimiz var. Ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele eden pek çok vatandaşlarımız var. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Evlatlarımız hayattan koparılmasın istiyoruz. Çünkü terör güvenlik meselesinin ötesindedir. Toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsurdur. Bizi biz yapan değerleri aramızdaki gönül köprülerini zedelemektedir. Terörün karşısında ise en büyük gücümüz ailemizdir. Çünkü aile bizim geleceğimiz. Aile bizim en güçlü yapımız. Yine en sığınak bulduğumuz yer, yine en güvenli limanımız ailedir. Terör toplumsal bağları zedeler. Aile ise o bağları inşa eder. Terör gençleri kimliklerinden koparır. Aile ise gençlere kim olduklarını hatırlatır. Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir.
1: HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan, Gaziantep'teki genel kurulda Terörsüz Türkiye sürecine desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Aslan, sürecin başarıya ulaşmasının tarihi bir adım olacağının da altını çizdi.
2: Kuruluş aşamasında da önemli bir misyonu üstlenen bir ilimiz. Özellikle tekstil iş kolundaki Özüplik İş Sendikamızın Gaziantep'te HAKİŞ'in kurucuları arasında yer alması ve hala bu şehirde faaliyetlerini sürdürmüş olması bizim için önemli bir husus. Hazreti Mevlana'nın çizdiği bu istikamette bir yönüyle bu ülkenin değerlerine sahip, tarihine, kültürüne, medeniyetine, müktesebatına sahip ama aynı zamanda evrensel sendikacılığın bütün hususiyetlerini, bütün ilkelerini içinde barındıran bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle evrensel bir sendikal hareketi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Evet, kurulduğumuzdan bugüne 50 yıllık bir geçmişe rağmen ilkelerinden, değerlerinden, kuruluş felsefesinden vazgeçmeden aynı istikamette yürümek kolay bir iş değil. Yollarımıza tuzaklar kurdular, engeller getirdiler, darbelerle yüzleştik, pek çok muhtıraların muhatabı olduk. Bütün bu baskılara rağmen HAKİŞ ilkelerinden, değerlerinden vazgeçmeden kalıyorsa, bize insanlar 15-20 bin liradan aşağı ev kirası bulamıyorsa burada bir sorun var demektir. O zaman biz ne kadar konut üreteceğimiz, ne kadar daha fazla konut üretirsek bu sorunu çözeceğimiz konusu gerçekten önemli bir konu. Bütün bunlar şu gerekçeyle de izah edilebilir. Hak veriyor. Evet, bu topraklar ciddi bir göç aldı. 2011'den bu tarafa ciddi bir göçle karşı karşıya kaldık. Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık. Bu şehir bu konuda da gerçekten büyük bir misyonu üstlendi Gaziantep olarak. Bu topraklarda yüz binlerce Suriyeli kardeşimizi barındırdık. Allah razı olsun. 7, özellikle 6 Şubat

0: depremlerinden sonra bölgedeki yıkımın farkındayız. 100 milyar doların üzerinde bir maliyeti oldu ve biz 450 bin konutu 3 sene içerisinde yapıp vatandaşına teslim eden bir ülkedeyiz. Bunun için de Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden, şehrimizden Allah razı olsun. Bütün bunları yok saymıyoruz. Ama var olanı paylaşmakta sorunumuz var. Olmayan kaynak istemiyoruz. Var olan kaynaklarımızın, örneğin Türkiye büyüyor. Türkiye büyüdüğü zaman milli gelirimiz de artıyor. Peki bize bu yansımıyorsa burada bir sorun var demektir. Bunu önümüzdeki dönemde seçimler de dikkate alındığı zaman bence Türkiye bu işi çözmek zorunda. Bu adil paylaşımı, hakkaniyetli bir paylaşımı bizim en azından ülkemizin geleceği açısından bunu yapmak zorundayız. Çünkü bu ülkenin kaynakları gerçekten çok büyük. Bu ülke gerçekten, bu topraklar bereketli topraklar. Kim ne derse desin bu ülke Allah'a çok şükür yokluk ve kıtlık inşallah görmeyecek. Ama biz adil bir paylaşımın yapılmasını istiyoruz. Hak iş özellikle terör konusundaki duyarlılığını, terörsüz Türkiye konusundaki duyarlılığını, hassasiyetini altını çizerek söylüyorum. İlk andan itibaren tam desteklemiştir. Komisyonda gidip özellikle terörle mücadele sürecindeki rolümüzü, misyonumuzu açık açık söyledik. Bizim bir başka özelliğimiz var. 2013 yılındaki çözüm sürecinde de hak iş elini taşın altına koymuştu. O zaman da akil insanlar grubunda yer aldık ve doğuda, Güneydoğu'da 15 ilde 3 ay çalışmıştık. O günde terörün son bulması için hak iş gerçekten büyük bir çabanın içerisinde yer aldı. Bugün terörsüz Türkiye'de bu partilerin de bu işin içerisinde yer alması işimizi kolaylaştıracak. Ben inanıyorum ki muhalefet edenlere de elbette ki saygı gösteriyoruz. Onların da kendilerine kaygıları, endişeleri, ülke için düşünceleri vardır. Onlara da bir şey demiyorum. Ama parlamentodaki hemen hemen bir partinin haricindeki bütün siyasi partilerin liderlerinin bu işe destek vermesi bu sürecin başarılı olacağına yönelik inancımızı yükseltiyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte PKK ve KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerini sonlandırıldığının tespit edilmesi halinde bazı soruşturma, dava ve infaz süreçlerinin 5 veya 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle PKK-KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi halinde bazı soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinin ertelenmesinin önü açılıyor. Düzenleme, örgüt kurma veya yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçları kapsıyor. Buna göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardaysa 10 yıl ertelenecek. Buna göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardaysa 10 yıl ertelenecek. Mahkumiyet alanları için de benzer bir düzenleme getiriliyor. 15 yıl veya daha az hapis cezalarının infazı 5 yıl, daha ağır cezaların infazı ise 10 yıl ertelenebilecek. Ancak kasten öldürme ve bazı eski tarihli ağır suçlar bu kapsamın dışında tutulacak. Erteleme süresinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde karar kaldırılacak ve soruşturma, kovuşturma veya infaz süreci devam edecek. Süre suç işlenmeden tamamlanırsa ilgili davalarda düşme veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilecek. İnfaz açısındansa ceza

0: infaz edilmiş sayılacak. Sürecin takibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yapılacak. Meclis bünyesinde de izleme komisyonu kurulacak.
1: Sağlıkla ilgili bir haberimiz var değerli izleyiciler. Yaz sıcakları ile birlikte gıda zehirlenmesi riski de artıyor. Diyetisyen Duygu Özbay özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerinin sıcak ortamlarda uzun süre bekletilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Öncelikle hava sıcaklığının yükselmesi hem vücudumuzun sıvı ihtiyacını hem de gıdaların güvenli biçimde saklanmasının önemini artırıyor. Yaz aylarında sağlıklı beslenme denildiğinde iki konu öne çıkıyor. Yeterli sıvı tüketmek ve soğuk zinciri korumak. Sıcak havalarda terleme ile birlikte yalnızca su değil bazı mineraller de kaybediyoruz. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli olarak su içmeliyiz. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı bulunanlar sıvı tüketimi konusunda daha dikkatli olmalıdır. Özellikle günde en az 2-2,5 litre su mutlaka tüketmeliyiz. Beslenmede ise ağır, yağlı ve kızartılmış yiyecekler yerine sebze, yoğurt, ayran, cacık, salata ve meyve gibi daha hafif seçenekler tercih edilebilir. Ancak burada önemli olan gıda güvenliğini gözden kaçırmamalıyız. Sıcaklık arttıkça uygun koşullarda saklanmayan yiyeceklerde mikroorganizmalar daha hızlı çoğalabilir. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerin kremalı yiyeceklerde oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli ve soğuk zincir korunmalıdır. Çiğ et ve sebzeler için aynı bıçak veya kesme tahtasının kullanılması çapraz bulaşmaya neden olabilir. Böylelikle de yine aynı şekilde mikroorganizma bulaşmaları olabilir. Eller, mutfak yüzeyleri ve kullanılan araçları da mutlaka temiz tutmalıyız. Çiğ ve pişmiş gıdaları da birbirinden ayırmalıyız. Ayrıca bir yemeğin kokusunun ve görüntüsünün normal olması mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmez. Özetle diyecek olursak yaz aylarında sağlıklı beslenmenin 3 temel kuralı şudur. Yeterli su tüketmek, hafif ve dengeli beslenmek, gıdaları doğru sıcaklıkta saklamak diyebiliriz. Yani küçük önlemlerle hem sıcak havanın olumsuz etkilerinden hem de gıda zehirlenmelerinden korunabiliriz. Gıda zehirlenmelerinde en sık yapılan hatalardan biri pişmiş yemekleri oda sıcaklığında uzun süre bekletmek. Özellikle sıcak havalarda yemekler hazırlandıktan sonra kısa sürede tüketilmeli veya uygun şekilde soğutularak buzdolabına kaldırılmalıdır. Dışarıda bekletilen et, tavuk, balık gibi özellikle yine süt ürünlerinin bekletilmesinde çok fazla mikroorganizma ürüyor. 35-40 derecelerde saatlerce onun beklemesi sağlığımız için tabii ki sakıncalı ve bunun sonucunda bulantı kusma etkileriyle gıda zehirlenmeleri çok sık ortaya çıkıyor. O yüzden yazın biraz daha dışarıda yemeye dikkat etmeliyiz.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen yabancı uyruklu çocuk çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olay Gazi Paşa ile Mithat Paşa mahalleleri arasından geçen su kanalında meydana geldi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Çay bahçesinde oturuyorduk. İki tane genç çocuk bağırıyor, kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor diye. Biz de geçtiğimizde baktık yine çocuk boğuluyor. Koşarak biz de atladık. Allah'a şükür arkadaşlar çoktu, çocuğu çıkardık. Allah'a şükür çocuğun üstünde bir şey yoktu ama çok su yutmuştu. Bir de panik yaptık. Çıkardık çocuğu, biraz masaj yaptık, suyu çıkardık Allah'a şükür. Ondan sonra ambulans geldi, polis geldi, ambulansla çocuk gitti. Yapmayın.
4: Çek. çekeceğim gibi.

0: olsun çocuklar.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan bir kişi öfkeyle yaşadığı evi ateşe vererek kaçtı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken olay yerinden kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
2: Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Olay Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.S. ailesiyle tartıştıktan sonra çakmağı çakıp evi ateşe verdi. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından kaçan A.S. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem konutlarının yapıldığı şantiyede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde başlayan yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.
2: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Çavuşoğlu mahallesinde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde yangın çıktı. İki yüzün üzerinde işçinin kaldığı konteyner koğuşlardan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamda bulunan konteynerlere sıçradı. Yangını fark eden işçiler koğuşlardan çıkarak güvenli bölgelere geçti. İtfaiye ekipleri yangına 10 araç ve 40 personelle müdahale ederken polis ekipleri de şantiye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangın bölgesinde bulunan mazot tankerinin alev almasını önlemek için de yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı ve yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. Kaza Alanya Manavgat B400 karayolu Tekandız Işıklı kavşağında meydana geldi. Tır minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara savruldu ve 6 araç birbirine girdi.
3: Nasıl oldu kaza?
4: Abi biz indik, o dağlara indik. İndikten sonra Alanya yol ayrımı var. Alanya Antalya. Dağlara indik, Antalya yoluna döndük. Zaten 5-6 kilometre yürüdük, geldik. Zincirleme kayboldu.
3: Nasıl oldu kaza?
4: Karşı şeritten geliyordum. Aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı. Sadece bir 50 metre ya da 5-10 metre fren sesi yaptı değil mi? Fren vardı. Ben arkadan geliyordum. Yani bu arkadaş şoför yani suçtu yani.
5: Мы были в машине.
3: Şoför telefon? Ben şoförün uyuduğunu söylüyorum.
5: Yes, kein Zahn, mein Mund, mein Lippe.
3: Anladım. Ama bu ambulans.
6: Ambulans.
3: Ambulans. Ambulans.
2: Kazada

0: Yaralanan 17 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerinin çalıştığı seranın yanındaki baraka alevlere teslim oldu. Alevlere müdahale eden belediye çalışanları yangını seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Mersin'de tarım işçilerinin çalıştığı seranın yanındaki baraka alevlere teslim oldu. Yangın belediye çalışanların müdahalesiyle seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın Erdemli ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde çıktı. Kadın tarım işçilerinin serada çalıştığı sırada ürünlerin bulunduğu ahşap ve naylon kaplı barakada yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeden geçen belediye çalışanları yangına müdahale etti.
2: Tamam, bitti. Merak. Al şuraya, şuraya ağacı sokunu. Tamam, orada bir şey var. Evet.
0: Önce yangın tüpü kullanan ekipler ardından ilaç tankerindeki suyla alevleri kontrol altına aldı. Yangın seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
2: Bu tarafa gelmesini engelleyeceğim, biliyor musun?
0: İtfaiye ekipleri de olay yerine giderek soğutma çalışması yaptı. Yangında baraka hasar görürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için irtibat bürosu açıldı. Büro ailelere randevu ve danışmanlık desteği sağlayarak çocukların ihtiyaç duydukları sağlık birimlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.
1: Hayal daha gerçek oldu. Şehir hastanelerinin ilki Mersin Şehir Hastanesi açılıyor. 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık hizmeti başlıyor. Türkiye dev bir esere daha sahip oluyor. Günlük 12 bin poliklinik hastası kapasiteli, 1300 yatak kapasitesi, 5000'e...
0: Mersin'den devam ediyoruz. Anamur ilçesinde yıllardır kullanılamayan 500 metre küp içme suyu deposu bakım ve onarımın ardından yeniden devreye alındı.
2: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve

0: Arsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
7: Tabii su seviyesindeki değişkenliklere en önemli etki iklim değişikliği içinde bulunduğumuz dönemde. Örneğin 2025 yılı son işte 40 yılın 50 yılın en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Ötesinde 2026 yılında da özellikle bahardan sonra meydana gelen yağışlarda yine son 60 yılın en yağışlı periyodu olarak söylenebilir. Yani bu şekilde iklim değişikliğini tam da özeti olarak söyleyebiliriz. Uzun süreli kuraklıklar, ani yağışlı periyot gibi olaylar iklim değişikliğinin sonucu.
8: Şel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
9: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: yaptı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

küçük kaldım, kaçtın sessizliğimden. Eğer bir gün hatırlarsan güzel günlerimizi, bil ki ben hala saklarım en derin yerimde seni.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri

0: daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde "Ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı" dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya ile yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 50

0: 51 51, 326 90 12 624 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: Yatak baza baş.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmetlendirilmiştir.

0: hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmalarım, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker

0: Üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde "Ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı" dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya ile yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 40.

0: 42 42, Tarsus 0324 614 28 00. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onları sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. Tabii terörsüz Türkiye süreci gündemde şu anda. Terörsüz Türkiye sürecinde ciddi bir aşamaya geçildi. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a gönderildi ve Erdoğan'ın imzasıyla birlikte de resmi gazetede yayımlanarak çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonra ne olacak bakalım efendim.

0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle PKK-KCK'nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi halinde bazı soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinin ertelenmesinin önü açılıyor. Düzenleme, örgüt kurma veya yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçları kapsıyor. Buna göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardaysa 10 yıl ertelenecek. Buna göre 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardaysa 10 yıl ertelenecek. Mahkumiyet alanları için de benzer bir düzenleme getiriliyor. 15 yıl veya daha az hapis cezalarının infazı 5 yıl, daha ağır cezaların infazı ise 10 yıl ertelenebilecek. Ancak kasten öldürme ve bazı eski tarihli ağır suçlar bu kapsamın dışında tutulacak. Erteleme süresinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde karar kaldırılacak ve soruşturma, kovuşturma veya infaz süreci devam edecek. Süre suç işlenmeden tamamlanırsa ilgili davalarda düşme veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilecek. İnfaz açısındansa ceza infaz edilmiş sayılacak. Sürecin takibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yapılacak. Meclis bünyesinde de izleme komisyonu kurulacak.
1: Çerçeve yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı yazılı olarak yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve devam etti. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkıda bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu yazılı açıklamada. Tabii gelinen süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bir yazılı açıklama yaptı değerli seyirciler. Sayın Yılmaz da yapmış olduğu açıklamasında kurulun bu terörsüz Türkiye süreci içerisinde çerçeve yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonraki süreçte, az önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve haber içeriğinde dile getirdiğimiz üzere bu süreç bir kurul tarafından takip edilecek ve Sayın Yılmaz bu kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta olacağını, pazartesi günü gerçekleştirileceğini, bu yönde bir planları olduğunu belirtti Sayın Yılmaz. Ve açıklamasında bu toplantıda kurulumuzun çalışma, usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır dedi ve devam etti. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecek bu toplantıda ifadesini kullandı. Ve kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur ortamının pekişmesi için etkin bir koordinasyon içerisinde çalışacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için yoğun bir mesai sergileyeceklerini kaydetti açıklamasında. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan ve açıklamalarıyla yön veren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir yazılı açıklama yaptı. Sayın Bahçeli, Türk Gün gazetesine vermiş olduğu özel yazılı röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk barışının başta Suriye olmak üzere Irak, Lübnan gibi bölge ülkelerinde güçlü merkezi otorite, milli birlik ve toprak bütünlüğüyle demokratik hukuk devletini hedeflediğini belirtti. Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir uyarısında bulundu Sayın Bahçeli. Terörün, şiddetin ve vandalizmin olduğu bir yerde demokratik kültürün gelişemeyeceği gibi devlet kurumsallığının da zayıflayacağına dikkat çekti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında. Terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların tasfiyesinin, bütünüyle şiddetin bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek, Türk asırlarının terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir aynı zamanda ve kaos ve kargaşayla anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarıdır terörsüz Türkiye ifadesini kullandı. Bugün yaşanan diğer gelişmelerle, dün yaşanan dikkat çeken gelişmelerle devam edelim değerli seyirciler. Tabii Adana'da bir kaza yaşandı. Bir çocuk sulama kanalına düştü ve boğulma tehlikesi geçirirken yanında bulunan kardeşleri ve arkadaşları bağırarak yardım istediler. Yakınlarda bulunan bir çay bahçesinden vatandaşlar koştu yardıma.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olay Gazi Paşa ile Mithat Paşa mahalleleri arasından geçen su kanalında meydana geldi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Çay bahçesinde oturuyorduk. İki tane genç çocuk bağırıyordu, kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor diye. Biz de geçtiğimizde baktık yine çocuk boğuluyor. Koşarak biz de atladık. Allah'a şükür arkadaşlar çoktu, çocuğu çıkardık. Allah'a şükür çocuğun üstte bir şey yoktu ama çok su yutmuştu. Bir de panik yaptık. Çıkardık çocuğu. Biraz masaj edip suyu çıkardık Allah'a şükür. Ondan sonra ambulans geldi. Polis geldi. Ambulansla çocuk gitti.
3: Çek. Helal olsun çocuk arkadaşlar.
1: Mersin'de ailesiyle yaşayan bir kişi aile fertleriyle kavga etti. Kavga sonrasında da sinirlendi, yanıcı madde ve çakmak kullanarak evini yaktı, kaçtı.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Olay Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi.
4: Thank you.
0: İddiaya göre AS ailesiyle tartıştıktan sonra çakmağı çakıp evi ateşledi.

0: endişe verdi. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından kaçan A.S. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bugün sabah saatlerinde Malatya'da da büyük bir yangın yaşandı. Yeşilyurt ilçesinde deprem konutlarının devam ettiği şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlarda, yatakhane konteynerlarda yangın çıktı. 180 yatakhane konteyner kullanılamaz hale geldi.
0: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Çavuşoğlu mahallesinde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde yangın çıktı. 200'ün üzerinde işçinin kaldığı konteyner koğuşlardan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamda bulunan konteynerlere sıçradı. Yangını fark eden işçiler koğuşlardan çıkarak güvenli bölgelere geçti. İtfaiye ekipleri yangına 10 araç ve 40 personelle müdahale ederken polis ekipleri de şantiye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangın bölgesinde bulunan mazot tankerinin alev almasını önlemek için de yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Erdem ilçesinde de seraların bulunduğu bölgede bir iki seraya yakın yerde yer alan işçilerin kullandığı bir barakada yangın çıktı.
0: Mersin'de tarım işçilerinin çalıştığı seranın yanındaki baraka alevlere teslim oldu. Yangın belediye çalışanların müdahalesiyle seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın Erdemli ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde çıktı. Kadın tarım işçilerinin serada çalıştığı sırada ürünlerin bulunduğu ahşap ve naylon kaplı barakada yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeden geçen belediye çalışanları yangına müdahale etti.
2: Tamam, gitti. Merak. Al şuraya, şuraya ağacı sokun. Tamam, orada bir şey var. Evet.
0: Önce yangın tüpü kullanan ekipler ardından ilaç tankerindeki suyla alevleri kontrol altına aldı. Yangın seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
2: Araba gelmesini engelleyeceğim, biliyor musun?
0: İtfaiye ekipleri de olay yerine giderek soğutma çalışması yaptı. Yangında baraka hasar görürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Antalya'da turistleri, yerli ve yabancı turistleri taşıyan bir tur minibüsünde kontrol kayboldu ve bir otomobile çarptı. O otomobil önündeki araca derken 6 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazaya şahit olanlar sürücünün uyuduğunu iddia etti.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. Kaza Alanya Manavgat D400 karayolu Tekandız Işıklı kavşağında meydana geldi.

0: meydana geldi. Tır minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara savruldu ve 6 araç birbirine girdi.
1: Nasıl oldu kaza?
2: Abi biz indik, o dağlara indik. İndikten sonra Alanya yol ayrımı var, Alanya-Antalya. Dağlara indik, Antalya yoluna döndük. Zaten 5-6 kilometre yürüdük, geldik, dinleme kayboldu.
1: Nasıl oldu
3: kaza? Karşı yerden geliyordum, aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı. Sadece bir 50 metre, 5-10 metre fren sesi yaptı değil mi? Frenim vardı.
4: Ben arkadan geliyordum. Gördüm de ilk vurdu
3: yani. Yani bu arkadaş şoför ayağı suçtu yani.
5: Мы были в машине.
3: Шофер телефон? Yani şoförün uyuduğunu söylüyor.
5: Yes, kein Zahn, mein Mund, mein Lippe.
3: Anladım.
6: Ama bu iş ambulans.
3: Ambulans.
0: Kazada yaralanan 17 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
7: Şeker üretimi yapan, şeker pazarlayan, şeker ithal eden, şeker ve ürünlerini ihraç eden firmalar soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Ve bugün çok sayıda ilde, çok sayıda şirkete operasyon düzenlendi. 40'tan fazla kişi ifadeye çağrıldı.
0: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik operasyon düzenlendi. 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi yapıldı. İncelemelerde iç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. Bazı ürünlerin maltodekstrin, glukoz, nişasta ve fruktoz adıyla gösterildiği belirlendi. Faturalardaki ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi 47 şüpheli ifadeleri alınmak üzere çağrıldı. Soruşturma, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme, özel belgede sahtecilik, gıda ve ilaç ticareti ve fiyatları etkileme suçları yönünden sürdürülüyor.
8: Ali Gürkan Şamiloğlu ile İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
9: Reklam tanıtır.
10: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.

0: Artvin'de Karadenizli kadınların sporcularla yaşadığı diyaloglar güldürdü.
1: Siz nereye gidiyorsunuz?
2: Biz şu anda bu tepede.
1: Evet.
2: Ne diyorlar? Boğaziçi'nde uçuyorlar. Evet. Bu oraya çıkacağız. Bakacağız yere nasıl uçuyorlar. Yerini göreceğiz.
1: Siz de binecek misiniz?
2: Vallahi binmek istiyorum ama ayak çok var istiyorlar.
1: Yok, sana bedava.
2: Bedavaysa binerim.
1: Tamam.
3: Pompayla mı şişiriyorlar bunu? Neyle şişiriyor?
1: Yok, rüzgar şişiriyor onu. Pompa şişiriyor.
2: Arabaya girebilir miyim be? Yok, giremem adam.
4: Ben satarım sen oraya.
2: Yok yok, okuyayım. Aha da düşeyim.
4: Gelmiyor mu?
1: Bana güvenemem ben.
2: Onlar
4: da tutmazsa beraber yaptırız. Ne olacak ya?
2: Oysa bir şirket.
5: Gel buraya. İran Süleymaniye kentinde bir...

0: bir yakıt deposunda patlamayla birlikte yangın çıktı. 3 milyon litre benzin yandı, 20 kişi yaralandı.
1: Irak'ın Süleymaniye kentindeki akaryakıt deposunda çıkan yangında 20 kişi yaralandı. Yangın 4 saatten fazla süren yoğun çalışmaların ardından söndürülebildi. İlk bilgilere göre yangın depoda bir miktar akaryakıtın zemine sızması ve ardından tutuşması sonucu başladı. Alevler kısa sürede tankerlerle deponun diğer bölümlerine yayıldı. Yerel kaynaklar 34 benzin tankeriyle 4 gaz tankeri 3 milyon litreden fazla benzinin yandığını aktardı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü yangında 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Sivil savunma kaynakları yangının 4 saatten fazla süren çalışmaların ardından söndürüldüğünü belirtti.
0: Filipinler'de de bir okula saldırı oldu, panik anları yaşandı.
1: Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Saldırgansa daha sonra yaşamına son verdi. Olay Zamboanga kentindeki bir lisede meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi yanında getirdiği tabancayla önce bir sınıfa girerek öğretmeni hedef aldı. Öğrencilerin panikle kaçışmasının ardından saldırgan başka bir sınıfa yönelerek ateş açtı. Saldırıda 10. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra okulun 5. katına çıkarak yaşamına son verdi. Yetkililer okulda durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Saldırının ülkede 2 ay önce 3 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 20 öğrencinin yaralandığı başka bir okul saldırısının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
0: Mersin Şehir Hastanesi'nde özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden daha kısa sürede yararlanabilmesi amacıyla özel bir birim kuruldu.
1: Özel çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni bir uygulama başlatıldı. Hastane giriş katında özel gereksinimli çocuklar irtibat bürosu hizmete açıldı. Büro aracılığıyla çocuklar ihtiyaçlarına göre ilgili poliklinik ve sağlık birimlerine yönlendirilecek. Ailelere ise randevu, danışmanlık ve hastane içindeki işlemler konusunda destek verilecek. Uygulamayla ailelerin farklı birimler arasında yaşadığı zaman kaybının azaltılması ve sağlık hizmetlerine tek noktadan erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Hastane Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ballı, amaçlarının özel çocukların ve ailelerinin hastane sürecini daha erişilebilir ve güvenli hale getirmek olduğunu söyledi. Ballı, ailelerin tek noktadan destek alarak ihtiyaç duydukları birimlere daha hızlı yönlendirileceğini belirtti.
0: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız göreve geldiği aydan itibaren Toroslar ilçesine okuma salonları kazandırmaya başladı ve okuma salonları büyük ilgi görüyor.
1: Toroslar Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 7 okuma salonu KPSS öncesi öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor. Klimalı, sessiz ve ücretsiz salonlarda gençler LGS, YKS, KPSS ve AGS'ye hazırlanıyor. Öğrenciler ders çalışıyor, kitap okuyor ve araştırma yapıyor. Okuma salonlarında öğretmenler de matematik, Türkçe ve fen bilgisi alanlarında öğrencilere destek veriyor. Ücretsiz internetin yanı sıra çay ve kek ikramı da yapılıyor. Haftanın 7 günü 8.30 ile 18.30 saatleri arasında açık olan salonlar yaz aylarında serin, kışınsa sıcak bir çalışma ortamı sunuyor.
2: Merhabalar, Salih Hayat'a ben. Burada okuma salonunda KPSS sınavına hazırlanıyorum. Toroslar Belediyesi'nin sunmuş olduğu bu hizmetten son derece memnunum. Teşekkürlerimizi iletiyorum başkanımıza.
3: Merhabalar, ben Adil Batır. Ön lisans mezunuyum. Toroslar okuma salonunda şu anda çalışmaktayım. Serin ve güzel bir ortamda çalışmaktayız. Başkanımıza, Abdurrahman Yıldız'a teşekkür ederim.
1: KPSS'ye hazırlanan öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun olduklarını belirterek Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a teşekkür etti.
4: Ben Tunahan Seher. Burada da AGS ve KPSS sınav süreçlerinden geçmekteyim. Hatta daha önce AGS'ye girdim. Bu okuma salonunda çalışaraktan AGS'ye girdim. Şu anda da KPSS'ye hazırlanmaktayım. Burada arkadaşlarla kendimize güzel, samimi bir ortam kurduk, sıcak bir ortam kurduk. Bundan dolayı da Toroslar Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız'a da teşekkürlerimi sunmaktayım.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yol hizmetleri çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Aydıncık ilçesinde bozulan yollar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarılıyor ve Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ihtiyaç duyulan yollara asfalt kaplama yaptı.
1: Aydıncık'ta ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışması tamamlandı. Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapıldı. TOKİ inşaatları nedeniyle ağır tonajlı araçların yoğun kullanıldığı yol altyapı çalışmalarının ardından yenilendi. Çalışmayla birlikte yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Batur Caddesi TOKİ konutlarının yanı sıra tarımsal üretim açısından da önemli bir güzergah.
5: 2026 yılı yatırım programımızda, satel sot programımızda Batur Caddemiz de vardı. Birkaç yıldır yapımı devam eden TOKİ inşaatımızdan dolayı yaklaşık bir 300 hanelik buraya tekrar bir yerleşim oldu. Tabii ki burada altyapı çalışmaları da oldu dolayısıyla. Bunun üzerine biz de 2026 yatırım programını aldık. Satel sot çalışmamızı tamamladık. İlçemiz aynı zamanda tarımla uğraşan bir ilçe. Tarım yollarıyla ve yollarımızın tamamının altından sulama suyu boruları geçmektedir. Buradaki kanalımızla, yani caddemizin kenarındaki kanalımızla tabii ki vatandaşlarımızın gün içinde sürekli uğradığı, sürekli çalışma yaptığı bir yol. Buradaki üreticiler buradan seralarına, işte tarım yaptıkları örtü altı seralarına sularının tamamını bu kanaldan destek sağlamaktadırlar. Bu caddemiz Atatürk Mahallemize tabii ki çok önemli. Hem çiftçilerimiz bakımından hem de mahallemize yeni yerleşen işte TOKİ'deki vatandaşlarımız açısından bu yol iki açıdan da bizim için önemliydi. 2026 yılı program kapsamında yaklaşık bir 40 kilometrelik asfaltımız var Aydıncık içerisinde. Meski ekiplerimizle birlikte, altyapı kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşık 40 kilometrelik asfaltımızın bu yıl tamamını yetiştireceğiz. Programımızı %100 tamamlayıp Aydıncık halkımızın hizmetine sunacağız.
1: Çalışmaların yaz dönemi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
6: İlçemizde TOKİ konutlarının yapılmasıyla beraber artan nüfusa bağlı bu yolun yapımına gereksinim duyulmuştu. TOKİ'nin yapımında iş makineleri ve kamyonların gelmesiyle bu asfalt tamamen deforme oldu. Şimdi çok güzel oldu. Ellerine sağlık arkadaşlarımın. Bize bu konuda yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve emeği geçen bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
7: Bu yollarımız önceden berbattı. Toz toprak içinde. Yani araçlar mahvoluyordu, gelip geçerken toz dumanına gelip geçemiyorduk. Şu anda çok mükemmel bir asfaltla kaplandı. Rahatla evimize ulaşıyoruz, çorumuz çocuğumuz bisikletine rahat rahat biniyor. Başkanımız ilçemiz için güzel hizmetler yapmaya devam ediyor ve TOKİ yeni yapıldı. Yoğun bir nüfus artımı oldu burada. Bu nüfusa güzel hizmetler yapılıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımıza.
1: Mahalle sakinleri ise yenilenen yolla birlikte toz ve çamur sorunundan kurtulduklarını belirterek çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
8: Toz, her taraf toz oluyor. Vahap Başkanım, ben o kadar seviyorum yani. Hizmetlerine o kadar memnunum. Bak,

0: Efendim, Türkiye'nin tahıl deposu olarak bilinen ki 70'li, 80'li yıllarda oradan elde edilen tahılların tüm Avrupa'yı, Türkiye'yi ve Arap ülkelerini besleyecek kalitede ve çoklukta olduğu öğretilen Konya Ovası. Konya Ovası'nda iklim değişikliği sonrasında ve yeraltı sularının vahşi sulama yapılarak tüketilmesi nedeniyle obruklar son 10 yıllık süreç içerisinde oluşmaya başladı. Ve Konya Ovası'nda o havzada obruk sayısı 700'den fazla oldu.
1: Konya Ovası'nda obruk alarmı büyüyor. Konya Kapalı Havzası'nda tespit edilen obruk sayısı 740'ın üzerine çıktı. Artışın özellikle Karapınar çevresinde dikkat çektiği bildirildi. 2020'de bölgede yaklaşık 500 obruk bulunurken bugün bu sayının 600 civarına çıktığı ifade edildi. Havza genelindeki 740'tan fazla obruğun yaklaşık 700'ü Konya'da bulunuyor. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fethullah Arık konu hakkında bilgi verdi.
2: Son envanter sayımlarından sonra obruk sayılarında ciddi artışlar söz konusu. Sadece Konya Kapalı Havzası için söylemek gerekirse bu artık günümüzde 740'ın üzerinde obruktan söz edebiliriz. Bunun 700 civarında obruk yine Konya Havzası içerisinde bir 25-30 kadar Karaman'da, 80 kadar da Aksaray'da olarak söyleyebiliriz 740 obruğun tamamını. Yani Konya'da envanter çalışmaları esnasında 600 civarında obruktan söz ediyorduk. Günümüzde artık 700 civarında obruktan söz ediyoruz. AFAD'ın yapmış olduğu çalışmalar halen devam ediyor. Konya, Karaman, Aksaray için duyarlı, Konya için tehlike haritasının hazırlığı da devam ediyor. Merkezimizde tabii bu hususta çalışmalar devam ediyor. Örneğin 2020 yılında Karapınar çevresindeki sayımlar sonucunda 500 civarında obruk vardı. Şimdi aynı bölge içerisinde 600 civarında obruktan söz edebiliyoruz. Obruk oluşumları aslında doğal jeolojik koşullara bağlı olarak meydana geliyor. Özellikle kaya yapısı son derece önemli. Suyla karşılaştığı zaman çözünebilir nitelikteki birimlerin olduğu yerlerde su ve kaya etkileşimi sonucunda yer altındaki küçük boşluklar büyük mağaralara evrilebiliyor ve zaman içerisinde mağara tavanlarının ağırlığını taşıyamayarak çökmesi sonucunda oluşuyor. Bu normal doğal jeolojik koşullar demek. Yani kaya türü tabii suyun hareketine imkan verecek nitelikte yer altındaki örtülü kırıklar, faylar ve yer altındaki birimlerin gözeneklilikleri bunda önemli etkenler. Tabii su seviyesindeki değişkenliklere en önemli etki iklim değişikliği içinde bulunduğumuz dönemde. Örneğin 2025 yılı son işte 40 yılın 50 yılın en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Ötesinde 2026 yılında da özellikle bahardan sonra meydana gelen yağışlarda yine son 60 yılın en yağışlı periyodu olarak söylenebilir. Yani bu şekilde iklim değişikliğini tam da özeti olarak söyleyebiliriz. Uzun süreli kuraklıklar, ani yağışlı periyot gibi olaylar iklim değişikliğinin sonucu.
0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Efendim, mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Cam Balkon'dan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaların birçok kadın

Kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

öleceksin ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem ben. Gelse bile sonra çağırsa bizi. Dile destan bizi.

0: Türkcell TV ortak yayınıdır.
1: Yerde olmayan çok büyük şeylerimiz var. Ama bunu biz Mers Mayurduna çevirebilirsek ayakta kalır.
2: Şöyle olabilir mesela, geçmiş dönemlerdeki belediye başkanı Sayın Macit Özcan bir tesis yaptı.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Güzel bir tesis. Tamam, kendilerine teşekkür ederiz. Bu tesisin adı Mersin İtmayurdu Sosyal Tesisleri olabilme imkanı olabilirdi.
1: Vardı.
2: Meclisten çok geçerdi. Evet. O zaman da şartlar daha iyiydi, daha kolaydı geçmesi.
1: Çok.
2: Ve burası 49 yılına Mersin İtmayurdu'na kiralanabilirdi.
1: Ömür çünkü 49 yıl bittikten sonra da devam ettirebiliriz.
2: Devam ettirebiliriz. Neden yani bu yerel belediyeler böyle bir tesis yaptığı zaman hemen kendi isimlerini veriyorlar, şehri düşünmüyorlar. Mesela Macit Özcan tesisleri. Tamam, Macit Özcan'a saygı duyuyoruz.
1: Macit Özcan
2: hizmetleri var. Tamam.
1: Macit Özcan Mers Tumayır'ın spor tesisleri olabilirdi.
2: Ya niçin Macit Özcan ya?
1: Ya isim...
2: Ben şimdi devlet parasıyla bir tesise ismini verilmesi, bir yola ismini verilmesine ben karşıyım.
1: Ya verirsin de ama tamam, isimli koy.
2: Niye veriyorsun hocam?
1: Ama şeyi de yap.
2: Hocam niye veriyorsun? Benim paramla sen tesis yapıyorsun, yol yapıyorsun, stadyum yapıyorsun, kendi adını veriyorsun. Mesela Koray'ın stadyumu. Ne alaka şimdi? Tamam, değerli bir insan, ülkemize hizmet etmiştir, yapmıştır. Ya bu ülkede savaşanlar var, bu ülkeye can verenler var. O ülkeye ayağını verenler var, gövdesini verenler var, gözünü verenler var, kulağını verenler var, bedenini verenler var. Sen paranı veriyorsun, adam canını veriyor. Bak, sen paranı veriyorsun, adam canını veriyor. Şimdi böyle insanlar varken, onun adını vermek varken, sen benim vergilerimden, benim oyumla, Mersin oyuyla seçiliyorsun, Mersin'e hizmet etmek için geliyorsun. Bu Macit Özcan için geçerli değil ha. Genelde konuşuyorum. Spor evet. Olduğu için. Mesela bir olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonumuz Mersin Ahmet var.
1: Nerede?
2: Nerede?

0: Nerede? Şimdi sen git Avrupa'da maalesef de. Kim tanır abi? Nesin Ahmet'te?
1: Yani, olimpiyat dünya
0: şampiyonu. Ya şimdi hocam yani şimdi arada bir fark var. Şimdi Mersin Ahmet sosyal tesisleri, spor tesisleri ve Mersin Ahmet tesisleri.
2: Mersin Koyoğlu'na bir tesis yapıldı.
0: Nerede yapıldı?
2: Kaya Mutlu döneminde yapıldı.
0: Hocam limanla yanlış. Hocam orada top oynamıyor.
2: Yok orada değil. Sonradan
0: şeyde bir şeyde.
2: Abi
0: ya hocam yarın mı yaptı?
2: Deliçay yok. Yanlış yerde yaptı.
0: Tamam da tapusunu verdi. Kime tapuyu verdi?
2: Biz İtman yolu, 90 yılında biz İtman yolunda orada kalıyorduk. Aynı otel sistemi.
0: İki
2: otel, televizyonumuz.
0: Biliyorum gezdim. Orada evet. Çok güzeldi. Ama kalıcı olmadı.
2: Kalıcı olmadı evet.
0: İşte kalıcı olacak. Yani genel belediyeler o zamanlar şimdi daha zor da o zamanlar daha kolaydı.
2: Yer vardı.
0: Çok yer vardı. Yani. Arazi vardı. Bir şey vardı. Yani bunlar zamanda düşünmek gerekiyor bunları.
2: İşte yanlış yerde yaptı. Yenişehir bölge tarafına yapılmış olsaydı belki o kalıcı olacaktı. Orası çok yanlış bir yerde.
0: Bilmiyorum. Bu benim görüşüm. Tabii ki yapanlara da saygılıyım. Tabii. Kişiyle benim bir işim olamaz. Ancak bu benim dünya görüşüm. Yani şimdi oraya girmek için izin alıyorsun. Biri izin veriyor, biri vermiyor. Çık dışarı diyor, gir içeri diyor. Ya bu kovdunuz. Almadınız sakın Mersin'in markası. Mersin İtman Yurdu. Nasıl almasın ya? Nasıl ya? Alıyorlar tamam da bırakacaksın oraya ne olacak? Gerekirse oraya belediyeden 10 tane görevli vereceksin.
2: Vardı.
0: Bak 10 tane görevli vereceksin. Bu takım Süper Lig'e çıktığı zaman işte oraya geleceğiz şimdi UEFA Kupası'na falan geleceğiz. Ya yükseldiği zaman ya şimdi ben küçümsemiyorum bak. Asla küçümsemiyorum. Kusura bakmasın. Bir Van Spor, bir Rize Spor, bir Erzurum Spor, bir Ahmet Spor. Geldi geliyorum.
2: Dünkü bir Batman maçı.
0: Batman Petrol.
2: Yani Batman bu yıl çıkabilir.
0: Yani bunlar yani Mersin köklü bir kulüp, 101 yaşındayız, 2,5 milyon nüfusumuz var, bilmiyorum anlamış değilim. Şimdi bunların sen bir Mersin İtmanı top oynamış, Mersin İtmanı forması giymiş spor olarak, bu gelişmeleri nasıl görüyorsun?
2: Yine diyorum bak, eğer kalıcı bir şimdiki başkanımız sağ olsun elini hakikaten elini değil gövdesini taşın altına koydu.
0: Koydu.
2: Yani bu inkar edilmez Mersin'de. Ama bir kalıcı bir geliri devamlı döner sermaye gibi olmadığı takdirde bu böyle gitmez. Yani bir kişi, üç kişi, beş kişinin sırtında bu gitmez.
0: Gitmez.
2: Gitmez. Yani bunu kime sorarsan sor gitmezse.
0: Dökme suyla derinin dönmez.
2: Bir ay götürürsün.
0: İki ay götürürsün, üç ay götürürsün. Bir gün pes eder.
2: Yazık yani hakikaten bir umutla
0: çıkarıyor. Şöyle örnek verebilir miyiz? Bölgesel ligde oynayan takımlar belediye takımları hiçbir şey olmuyor. Sorun yok. Ama mesela belediye olmayan bir takım çıktığı zaman Omurus Spor, Cam Spor, şimdi örneğin Karacaelyas evet. Çıktı mesela. Karacaelyas tamamen şimdi kişinin omzunda. İşte. Ama belediye mesela Akdeniz Belediyesi, Erdem Belediyesi, Anamur Belediyesi, Mut Belediyesi, Belediye Spor ya bunlar. Belediyenin omuzunda bunlar.
2: Ama işte belediyenin de bir şeyi var. Binde ikisi amatör spora yardım edebiliyor. Gelirinin binde ikisini. O da büyük paralar.
0: Kim veriyor? Var mı veren?
2: Ya veriyor işte. Yani şimdi örneğin Akdeniz Belediyesi. Oradan verir. Yani başkan zaten başkan olamıyor. Eskisi gibi belediye başkanı başkanlık yapamaz.
0: Hayır onu demedim ben. Yani belediyenin kurum olarak bir gücü var. Ne gücü var? Araç gücü var, tesis gücü var, ekonomik gücü var. Ama mesela Karadeniz Spor Baldıgil'e çıktı. Allah yardım etsin.
2: Çok zor.
0: Allah yardım etsin yani şimdi. Yani başarılı oldular, şampiyon oldular, Baldıgil'e çıktılar. Yani bunun yükü çok ağır.
2: Evet.
0: Yani, ne diyorsun?

0: Trakya'da bir Erzurum var, Erdem bir Erzurum var, Karadeniz var, Bardık'ında bunlar ne diyorsun hocam?
1: Yani hep transfer yapılıyor da, yani birlik olmazsa, birlik olmadığı takdirde ya adam Anamur'la Erdem'le birbirine çalınmadı. Silifke daha önce çıkacaktı. Bir şeyler gönderdiler. Silifke çıkamadı. Yani birlik olmadığı takdirde Mersin'de hiçbir şey olmaz.
0: Mersin'de birlik olur mu hocam?
1: Çok zor.
0: Çok. Bunun acılarını çektin.
1: Çektim evet. Çok zor. Ben yani
0: ben biliyorum. Çok acılarını çektim. Oraya geleceğiz.
1: Oraya geleceğiz. Onlar,
0: şimdi gelelim. Futbola kaç yaşında başladı Mahmut Yeşil Yaprak?
1: 9. Yani ben 9 seçmelere geldim. İçerspor eskiden statın içinde seçmeler olurdu.
0: Evet.
1: Yıldız takımı. Oraya seçme bir arkadaş dedi ki hadi seçmelere gidelim. Geldik. Rahmetli Seyfi Ali Türkoğlu.
0: Evet.
1: Santfor oynadı dedi. Santfor ne bilmiyoruz mu? Yani mahallede Santfor ne? Topu aldık mı oynuyorduk.
0: Evet.
1: Taç atmaya geldim. Yanlış taç atmışım. Bir tokat vurdu. Şura patladı. Kendi kendime dedim ki böyle dayak mı var? Neyse şeyler bitti. Bana dedi ki 3 fotoğraf kimliğini alıp geleceksin dedi. Biz getirdik. Yıllar sonra ben Mersmoor'da oynadığımda sağ bek oynadım. Fuat Sakat, Paşa, rahmetli Paşa Hüseyin cezalıydı herhalde. Kahraman'a dedi ki sağ bek oynayacaksın. Bir 10 maç kadar sağ bek oynadım. Taç atarken 9 yaşındaki tacı hayal ediyordum. Yanlış atar mıyım?
0: Evet.
1: Yani 9 yaşında
0: 9 yaşında evet, İçerspor seçmelerini seçildiniz. İçerspor'da futbola başladınız.
1: Bir sene Yıldız takım Türkiye'de gittik. İlk turda elendik. İkinci yıl Türkiye ikincisi olduk. İçerspor Yıldız takımı Türkiye ikincisi oldu.
0: Türkiye ikincisi oldu.
1: Abi 79'da. Ondan sonra bir sene daha oynadım.
0: Bizim. Mesela İçerspor'da 9 yaşında başladınız. Şey mi? Lisansız mı çıktı?
1: Tabii.
0: Çıktı.
1: Tabii.
0: O zaman 9 yaş grubu var mıydı?
1: Şimdi 10 yaşında gruplara gitmeye başladık.
0: 10 yaşında gruplara gitmeye başladınız.
1: Minik takım, Yıldız takım.
0: Resmi maçını İçerspor'a mı çıktın?
1: Tabii.
0: İlk resmi maçına. Kaç yıl oynadın İçerspor'da?
1: 3. 4. yıl Nizip'e gittim.
0: Profesyonel oldun?
1: Yok, amatör.
0: Amatör.
1: Gittim orada. Bizim dediğimiz
0: yani şimdi sen İçerspor'da oynuyorsun.
1: Evet.
0: Mersin'de orada takım varken sen bizi bekliyorsun.
1: Tevfik Sır ve Gürstad'ın içinde maçlar olurdu. Kupa maçları orada olurdu. Tüm Mersin'in sporu oradaydı.
0: Kalbi oradaydı.
1: Hepsi oradaydı evet. Orada işte biz takım kurmuştuk. Oynuyorduk. Nizmi'nin idarecileri geldi dedi ki birileri önermiş. Bize gelir misin?
0: Nizmi idarecileri.
1: Abi,
0: Mersin'den birisi
1: gelip orada izliyorlar.
0: Mersin'den birisi Nizmi idarecilerine seni öneriyor. Mersin'deki başka idareciler yok mu seni görecek? Seni Mersin takımına önerecek. Tavsiyet Mardu var. Silifke Spor var.
1: Görmüyor. O zaman zaten 13-15 takımı geçmezdi.
0: Tamam da hocam takım değil mi onlar? Görmüyor mu?
1: Görüyor.
0: Niye ilgilenmiyor?
1: İçerspor vermez.
0: Mersin'e vermez mi?
1: Kolay kolay vermez. Çünkü niye? Hep kendi takımı çok iyiydi. İçerspor çok iyiydi. Altyapı İçerspor'da şey zaten.
0: İçerspor Mersin'deki takımları mı futbolcu vermez?
1: Ben öyle zannediyordum. Çünkü öyle vermedi de.
0: Kırılmış demek ki Seyfi Hanım.
1: Yani onu bilemiyorum.
0: Bir kırgınlık olmuştur, onun için vermiyordur.
1: Biz de öyle bir gittik. O zamanın parası iyi bir para da aldı benden.
0: Şey mi? Nizip'ten mi?
1: Tabii.
0: Seyfi Hanım.
1: Tabii. Ama 500 lira aldı. 500 liranın 200 lirasını da bana verdi. Aldı bunu da 200
0: lira. Kaç yıl hocam?
1: 80.
0: 80'de 200 lira.
1: 81.

0: 81.
1: Hocam 81 200 lira mı?
0: 500 lira aldı.
1: 200 lira mı aldı?
0: 200 lira bana verdi. Götür baba, ver. Babana ver.
1: Babana ver.
0: Evet.
1: 200 lira 80'de bugün ne kadar hocam sence?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Tam yok. 3 aşağı 5 yukarı. Yaklaşık kaç yıl? 46 yıl önce.
0: Ben 82'de biz maaş alıyorduk. Rahmetli Deveci'nin biz amatör takımdaki. O dönemin amatörü de çok iyiydi. Hepsi prof oldu zaten. 17,5 lira devlet memuru maaş alıyordu. 17,5 lira devlet
1: memuru maaş alıyordu. O zaman şöyle, 17,5 lira devlet memuru maaş alıyorsa 17,5 lira, 200 lira bu. Ne yapar hocam? 20 lira desek 5, 10 maaş. 12 maaş diyelim. Şimdi devlet memuru ne kadar maaş alıyor? 90 bin lira diyor orada. 90.
0: Biz de İtman Yolu amatörde 10 lira şey alıyor.
1: 900, 2 milyon falan.
0: Evet.
1: O zaman 2 milyon hocam. Ya o iyi para hocam.
0: İyi
1: para. İyi para. Mahmut Yeşil Yaprak ne zaman profesyonel oldu?
0: 82'de zaten İtman Yolu'da çıktık. Rahmetli Gündüz Tekin Onay vardı.
1: Düzipten gençten
0: geldikten sonra şeye geldim. Düzipte oynadım. Bir, ikinci sezon İtman Yurdu'na geldim.
1: Mersin Mersin'e?
0: Tabii.
1: Profesyonel mi geldin?
0: Yok, amatör.
1: Amatör.
0: Yaşım tutmuyor.
1: Tutmuyor.
0: 18 yaşında olmadan profesyonel olamıyorsun.
1: Ha, küçüksün zaten.
0: Tabii.
1: Mersin Mersin'e amatöre kim istedi sizi, bilim istedi?
0: O zaman Ayhan hocamız vardı şeyde.
1: Ayhan Öz.
0: Ayhan Öz. Yusuf Ömür benim gazetesinden hem beden eğitim hocam hem İtman Yurdu'nun genç takımını çalıştırıyordu. Oğlum gel dedi. Hem İtman Yurdu oynarsın hem okuluna devam edersin. Ben okulu ara vermiştim ortaokuldan sonra. Orada okurum dedim. Orada da ortam iyi değildi. Dış transfer 23 bin lira. 23 bin liraydı o zaman eski parayla. 23 bin lira Mehmet Cingar vardı bizim şey İtman Yurdu'nun şeyi.
1: Ne?
0: Genel kaptanı.
1: Genel kaptan.
0: Evet. 23 lira verdi. Şu 2 lira da dedi gidersin gelirsin.
1: Bu görüşmeler nerede oluyor?
0: Rahmetli Hacı abinin şeyinde.
1: Mersin'in kulübü yok mu o zaman?
0: Kulübü var. Yaşar Tişan'ın 5. katı.
1: Nerede?
0: Yaşar Tişan'ın
1: 5.
0: katında. 2. katıydı.
1: 2. katında.
0: Evet. 2. veya 3. katında bir ufak bir
1: kiralık bir oda.
0: Evet.
1: Mersin'in kulübü.
0: Mersin'in kulübü.
1: Yaşar Tişan'ın 2. katında o zamandan beri böyle geziyor.
0: Evet.
1: Mersin'in kulübü. Burada seyircilerimiz duymuş olsun.
0: Dikili
1: yani ağzı. 80 küsur yıllarda Mersin'in kulübü. Yine aynı cenah, aynı grup böyle gene Yaşar Dişan'ın 2. katında işte evet. orada sağ alt katta, zemin katta, bodrum katta geziyor. İtman Yurdu'na geldiniz.
0: İtman Yurdu'na geldim.
1: Amatör takımda oynuyorsunuz.
0: Oynuyorum. Genç takım, amatör takım. O dönemde
1: yıl kaç?
0: 82.
1: 82. Kaç yıl oynadınız amatör takımda?
0: Zaten 82'de oynadım. 83'te profesyonel takımda oynamaya başladım.
1: Profesyonel zaten mi?
0: Yok, amatör olarak oynuyorum.
1: Oynayabiliyor musunuz?
0: Oynayabiliyorum, evet.
1: Yani amatör takımdan 83'te profesyonel takıma çıktınız.
0: Evet.
1: Oynama başladınız. Amatör olarak.
0: Evet.
1: Ne zaman profesyonel imza attınız? Nerede? Kime attınız? Hangi kulübe attınız?
0: Yine İtman Yurdu'na.
1: İtman Yurdu'na.
0: Evet.
1: Amatörden kaç yıl sonra İtman Yurdu'na imza attınız?
0: 2 sezon amatör oynadım. Ondan sonra
1: profesyonel imza
0: tuttu. Evet. Haluk Ulusoy başkanımız o zaman.
1: Başkan Haluk Ulusoy'du.
0: Haluk Ulusoy'du.
1: Bir de bir görüşsünüz mü Haluk Ulusoy'la?
0: Evet.
1: Görüşsünüz.
0: Görüştük tabii.
1: Anlaşma yaptınız.
0: Evet.
1: Sözleşme yaptınız.
0: Tabii.
1: Niye? Kaça anlaştınız? Şöyle bilirsin.
0: Yok. O zamanın parası 3 milyon. O zamanın
1: üç
0: parası.
1: 3 bin lira.
0: Evet. Şimdiki 3 bin lira oluyor işte.
1: Yok. Şimdi 3 milyonu.
0: 3 milyon.
1: Şimdinin 3 milyonu.
0: Ama
1: o zaman 3 bin.
0: En büyük para
1: 300 bin.
0: Yani
1: 300 bin. Evet 300 bin.
0: Çok iyi bir paraydı.
1: İyi paraydı evet.
0: Zaten 3'te 1'ini peşin alıyorsun. Hemen çek yazdı. 1000 lira verdi biri. Pamuk Bank vardı.
1: Evet, Pamuk'tan vardı. Şey, Kuşlu Cami'nin orada. Evet,
0: götürdüm. Gazni'ye dedi ki, oğlum bir şey getirdin mi? Çanta. Ne çantası dedim. Oğlum bu parayı nasıl götüreceksin dedi. En büyük para 20 lira. Yeşil 20 lira, o da bulunmuyor. Öyle bir şeyimiz ama...
1: Kaç yıl imza attın hocam? Hı? Kaç yıl imza attın?
0: İki. Zaten İki hep genelde orada, o dönemler iki yıllık yapıldı.
1: İkbal Rüseleveni 1983'ten başladı.
0: Evet.
1: Profesyonel. İki yıl oynadınız. Ondan sonra ne oldu hocam?
0: Ondan sonra bir sözleşme daha yaptım.
1: Bir de İkbal Rüseleveni. İki yıl daha.
0: Evet. Ahmet Şimşek dönemi.
1: Toplam kaç yıl böyle forma giydiniz?
0: Amatör
1: dahil.
0: 4 yıl da öyle, 6 yıl.
1: 6 yıl. Gidiyorsun.
0: Ondan sonra gittim dışarıya.
1: Kime gittiniz?
0: Urfa Spor'a gittim.
1: Urfa Spor'a gittiniz.
0: Evet. Ondan sonra geldim 89-90'da yok. Evet. 89-90 sezonunda tekrar geldim.
1: Mersin Bombay'da.
0: Evet, imzayı attım.
1: 6 yıl geldiğinde 8 olacak.
0: Evet. 1 yıl oynadım ama.
1: O zaman 7 oluyor.
0: Evet. 1 yıl sonra da polis gücü çok iyi bir kadro kurdu. Ben de bir dizimde sakatlık geçirmiştim. Kırbızaklar ezilmişti. Artık profesyonel takım biraz zorluyordu beni.
1: O zaman yaş kaçtı?
0: Yaş 27. Genç yaşta bıraktım ben.
1: Polis gücüne gittiğinde 27 yaş mıydı?
0: 27. Yani polis gücünde çok iyi bir kadro kurmuştu o dönem. Naci Parmaksız emniyet müdürü.
1: Evet, biliyoruz Naci Bey'i.
0: İşte ne mağlup olduk. İkinci sene deplasmanlarda amatörde şampiyon olduk. Ne mağlup Türkiye şampiyonu olduk. Üçüncülüğe çıktık.
1: Evet. Şimdi hocam şuradan başlayalım. Seni şöyle bir anlara götürelim. Evet Fezul abi, bir numaralı görüntü. Bir ekrana verelim. Mahmut hocam şöyle eskilere doğru götürelim bakalım. Hocam nasıl anımsayacak o günlerini, o yıllarını. Evet hocam, bu hangi takım hocam?
0: Bu genç milli takım.
1: Genç milli takım.
0: Evet.
1: Tanıdığın şimdi var mı burada?
0: Tabii. Yani
1: mesela söyleyebilirsin.
0: O dönem Fenerbahçe'de oynuyordu. Sonradan Altay'a geldi. Yüksel Kepoğlu.
1: Evet.
0: Ondan sonra Bursa Sporlu Metin Libero.
1: Evet.
0: Bayağı oynadım.
1: Evet.
0: Gençler Birliği'nden Tuncay vardı. Kocaeli'li Tuncay sağ tarafta oynuyordu. Onunla da 2 ay önce görüşmüştüm.
1: Buradan Süper Lig'e giden var mı hocam? Bir Lig'e giden var mı?
0: Süper Lig'e giden bir Kepoğlu.
1: Kepoğlu.
0: Yüksel. O da Fenerbahçe'de oynadı birkaç Ondan sonra Altay'a geldi.
1: Altay'a geldi. Bu genç milli takım değil mi?
0: Genç milli takım.
1: O zaman kaç yaşındasın hocam burada?
0: İşte 16-17 yaşındayım.
1: 17 yaşında genç milli takıma gittin.
0: 16-17 yaşındayım, evet.
1: Maşallah hocam bu.
0: Evet.
1: Hocam seni bugün benim göreceğim bak. Seni bugün çok göreceğim bak.
0: Yo, analar çok iyi. Evet. Evet. İşte bu Mersinli çocuklar. Evet, evet. Bak işte bu hakikaten gurur duyduğum
1: bir kadro. Sağır mı bize yorumları?
0: İbrahim Ordu Spor'dan gelmişti.
1: Kaleci İbrahim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yanındaki Yasin değil mi? Yasin. Evet.
1: Biraz büyütebilirsek abi.
0: Evet. Nuri var. Metin, Lübnanlı Mehmet, Fuat, Tefik, Muzaffer, ben, rahmetli Mustafa abi, Akülke.
1: Mustafa Akülke değil mi o?
0: Evet. O çocuk kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Rahmetli bizim Hacı abinin oğlu.
1: Hacı abi Duran mı? Duran birinci.
0: Evet.
1: Vay Duran vay, bak izliyorsan gör kendini Duran.
0: Yeah.
1: Şimdi hocam şey diyeceğim bu resim üzerinden.
0: Bak kaç tane Mersin abi?
1: Değil mi?
0: Kaç tane Mersinli?
1: Kaç tane Mersinli, evet. Bu Lübnanlı Mehmet'e niye Lübnanlı Mehmet diyorlar?
0: Lübnanlı.
1: Lübnanlı mı?
0: Lübnanlı.
1: Asıl Lübnanlı.
0: Evet, evet.
1: Ha, ondan Lübnanlı diyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Bir de Bulgar Mehmet var.
0: O Bulgar Mehmet bizim
1: O neyle Bulgar diyorlar hocam?
0: Artık bilmiyorum, onun lağını bilmiyorum.
1: Bunu bildin hocam, Lübnanlı Mehmet. O Bulgar Mehmet.
0: Biliyorum. Bunlar yani çok konuşmuşluğumuz var.
1: Bulgarla sohbet
0: ediyorlar. Bulgarla neden Bulgar denildiğini Onu bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun.
0: Onu yani bilse yeni mahalleden bizim Kemal

0: arkadaşlar falan bilir.
1: Niye Bulgar Mehmet denildi? Yani. Evet, Vedil abi değiştirelim. Evet, Burak Kulu hocam.
0: Bu işte bizim Avrupa Kupası'nın maçından önceki fotoğrafımız. Yok, yok. Bu 82. 82-83 sezonu. Evet.
1: Hoca kim?
0: Kahraman Hoca.
1: Ayanöz.
0: Ayanöz.
1: Teknik adam kim burada?
0: Kahraman Hoca. Gündüz, Gündüz Tekin Hoca rahatsızdı çünkü.
1: Asıl antrenör muydu?
0: Bir dönem önce oydu. O 2-3 yıl bizdeydi. Ondan sonra...
1: Buradaki kadroyu sayabilirsin ya.
0: Buradaki kadro... Atıf abi var. Bak Atıf abi, Özcan, İsmail
1: Özcan abi. Özcan kızı da
0: mı? Yok yok, bizim kaleci Özcan.
1: Kaleci Özcan.
0: İsmail abi Trabzon'dan gelmişti. Hı hı. Yanındakini bir türlü çıkartamadım. O bizde fazla kalmadı herhalde.
1: Fuat da var mı burada?
0: Yok. Bu dönem burada bir Özcan'la benim.
1: Diğer hepsi dışarıda mı? Nasır Belci var.
0: Bir de evet, Nasır abi var. Beşiktaşlı Sarı Mustafa. Yanındaki Nasır abi.
1: Evet.
0: Ayhan Hoca zaten. Ortadaki Mehmet Ali.
1: Karakuş.
0: Evet. Güngör. Kırklar Evi'nin santforuydu, bize geldi.
1: İyi bir kadro muydu?
0: Çok iyi kadroydu.
1: Çok iyi kadroydu.
0: Zafer'i bak, şu tarafta Gençler Birliği, ortadan Gençler Birliği'nin yanındaki Zafer'i Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş alamadı.
1: Alamadı.
0: Deveci 23 milyon o zamanın parası verdi. Türkiye rekoru kırdı, Mersin'e geldi.
1: Allah Allah.
0: Türkiye rekoru kırdı transferde.
1: O zaman sen bu zamanda Deveci mi başkandı?
0: Deveciydi. Evet. Deveci, Allah rahmet eylesin, para babasıydı.
1: Evet. Şu kadroya gelelim hocam.
0: Evet, işte Yasin, Hataylı Metin, Beşiktaş'tan gelen Sarı Mustafa, Mustafa abi, sağ bekimiz, rahmetli Mülü.
1: Mülü Ahmet değil mi?
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Fenerbahçe'den gelen sol bekimiz Esat.
1: Esat.
0: Gençler Birliği'nden gelen santforumuz Mustafa. Alttaki Levent abi, Zafer, Kayseri'den gelen...
1: Levent?
0: Arıtma.
1: Arıtma?
0: Evet. Yok, bizim Mavro Levent.
1: Mavro Levent, Arıtma işte.
0: Zafer, işte Kayseri'den gelen sol açımız, rahmetli Mustafa abim. Onun yanındaki de yine Adana'dan geldi, Mustafa Çürük.
1: Mustafa Çürük, evet.
0: Evet.
1: Selam olsun orada.
0: Onun yanındaki de ben.
1: Ona şey, sosyal medyada selamlaşıyoruz Mustafa, evet. Hocamla.
0: Mustafa.
1: Burada abi, da bir
0: bu
1: şey var.
0: Altın Ordu maçı.
1: Altın Ordu. Evet. Hangisi sizin burada?
0: Beyazlı benim.
1: Beyazlı sensin.
0: Evet.
1: Hocam tığ gibiymişim maşallah. Hı?
0: Öyleydik.
1: Evet. Birinci tur hocam böyle. Birinci tur bitti. Birinci tur bitti hocam. Evet hocam. Böyle karma karışık gidiyoruz.
0: Anılar. Hakikaten böyle bir fotoğraflara bakıyorum. Bazen anılar duygulandırıyor.
1: Mersin'i bayıldı. Erzurum'da kampta. 15 gün kamp yapacak. 3 günde 3 tane de hazırlık maçı yapacak. Bu atmosferde bu takım sahaya çıkacak, çıktı, çıkacak, oldu, olacak. Birden bir toparlanma, birden bir teknik kadro. Birden bir bakıyorsun Erzurum'da kampta.
0: Fena da transferi yapıyor.
1: Herkes şokta şu an, evet. Hocam. Bak şimdi hocam. Şimdi herkes günü unutuyor. Bundan bir ay önce gidelim ya.
0: Mersin Mavur çıkacak mı?
1: Ya bir ay önce gidelim, evet. Arkadaşlar ya. Ağlıyordu memleket.
0: Evet.
1: Gözyaşı döküyordu. Olacak mı, olmayacak mı? Oradan çıktı bir adam, dedi ki ben varım dedi. Gitti bak, bugün de Sayın Belediye Başkanı ziyarete gittiler. Sayın Emniyet Müdürü ziyarete gittiler. Sayın Gençlik Spor Müdürü ziyarete gittiler. Yönetim olarak. Evet. Bundan bir ay sonra da yeni bir genel kurulu yapacaklar. Tekrardan geniş bir kapsamlı yönetim kurulu yapacaklar. Daha hani bu yönetim kuruluna biz herhangi bir şey sözümüz yok. Bu yönetim kurulu da değerli. Ancak biraz daha onu genişletip böyle daha aktif hale getirecekler. Kalıcı bir yönetim anlamında. Yani takım toparlandı, genç oyuncular alındı. İşte taraftar diyor ki işte o niye alınmadı, bu niye alınmadı. Ya arkadaşlar bir dakika sakin olun ya.
0: En iyi hocam, en iyi ne oldu biliyor musun?

0: hocayı almak.
1: Ne mi?
0: Yani Mersin'in, Mersin çocuğu, Mersin'i bilen.
1: Hepsi Mersin çocuğu.
0: Hepsi Mersin. O alt şeyi değil
1: mi? Tamamen evet. Bak altyapıya Sedat Sayın Hazımoğlu geldi. Serkan Bensol geldi. Yılların futbolcusu. Evet. Yani kenarda unutulmuştu kardeşimiz. Unutulmaması lazımdı ama.
0: Kayıptı.
1: Kayıptı. Neredeydi? Küsmüştü. Onu aldılar, barıştılar, getirdiler. Ertin geldi. Birbirinden değerli kardeşlerimiz geldi. Şimdi bir de baktın Erzurum'a gittin. Paran da önde kalmıyor musun? Duyuyor musun?
0: Evet.
1: Bu değirmen nereden geliyor abi?
0: Soru işaretiydi.
1: He, nereden geliyor bu değirmen abi?
0: İşte ben onu diyorum abi.
1: Kim veriyor bunu yapanlar? Nasıl biliyor? Demek ki biliyor. Bak adam demek ki hocam at diyor sahibine göre kişiler. At sahibine göre kişiler hocam. Ha eski yönetici Servet Özdemir mi? Harikaydı.
0: Evet.
1: Mesut Saltık mı? Harikaydı. Hep bunların parmak izleri var bu takımda. Ha bir ara kırılma oldu. Kırıldı. Servet
0: biraz normaldir.
1: Başkan kırıldı, evet. Küstü. Küstünündü. Bir şey oldu ama tabii ki burada Servet Özdemir'in de Murat Altındağ ile temas kurup birlikte bu hale getirmeleri. Mesela Metin Saltık'ın Servet'e bu takımı devretmesi, Servet'in buraya devretmesi bir bayrak yarışı gibi oldu. Yani Palandöken'de kamp yapıyor 15 gün. 6 Eylül'de sahaya çıkacak. Mardin Fospas Spor'u olacak. Ne diyorsun?
0: Şimdi ben ilk maçta çok tehlikeli olur. Yani hele bir ilk 3-4 maç çok tehlikelidir. İyi de bir gider. Zaten şu gruplarda iyi başlarsan iyi bitirirsin.
1: İyi başlasan iyi bitirirsin.
0: Yani bu hele hele böyle yeni kurulan bir takım. İyi başlarsan çünkü o yavaş yavaş havaya girer. Futbolcular havaya gider, idareciler havaya gider, Mersin halkı havaya girer, Mersin spor havaya girer. Bir de işte seyirci çok önemli. Şurada gelecek boğacağız ya.
1: Şimdi ben de onu diyeceğim. Hani bu atıyorlar, tutuyorlar, şöyle yaparız, böyle yaparız, onu yaparız, bunu yaparız. Şimdi Sayın Başkan burada konuktu geçen hafta Murat Altındere. Ben dedi stadı dedi full bekliyorum.
0: Olması gereken o.
1: Yani full olmasa bile ben şunu bekliyorum, şunu bekliyorum. %100 anlamda konuşuyorum. 10 bin üzerinde seyirci bekliyorum ben. 10 bin üzerinde, 10, 12 bin, 13 bin, 14 bin seyirci. Eğer 10 binin altında seyirci gelirse yazıklar olsun bu memlekete.
0: Kime düşer biliyor musun?
1: Yazıklar olsun bu memlekete.
0: Kime düşer biliyor musun? O seyirciyi oraya getirme. Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Hayır hayır hayır. Asla. Hayır hayır hayır. Hayır.
0: Niye?
1: Hocam
0: niye? Niye? Belirli bir yerlerden top. Çünkü
1: hocam, çok yok kişi. Hocam yok öyle bir şey. Öyle bir yer yok. Bir dakika dur hocam. Dur.
0: Çok kişi gidemiyor oraya.
1: Bir dakika hocam. Bak sevgili hocam. Yıllarım var. Eskiden nereden geliyordu seyirciler Tevfik Sırrı Üniversitesi'ne? Erdemli'den geliyordu.
0: Anamur'dan geliyordu.
1: Anamur'dan geliyordu.
0: Geliyordu.
1: Anamur neresi? Tevfik Sırrı Üniversitesi'ne. Çamlıya'yla neresi? Tevfik Sırrı Üniversitesi'ne. Ya yeni pazardan geliyor şuraya. Yeni pazardan. 20 kişi bir araya gelip bir domuz tutamıyordu mu?
0: Ama ne biliyor musun? Sorun ne? Otobüs koy.
1: Abi niye koyayım ya?
0: Gidecek yer yok.
1: Niye koyayım abi?
0: Otobüs.
1: Hocam 20 kişi bir araya gel. 20 kişi bir araya gel. 20 kişi. 200 lira ver. 200 lira. 4000 lira. Bin yeni pazardan çık maça abi. Seviyorsan ben seni bağırıyorum.
0: Hocam çok basit. Yani
1: ben seviyorsan
0: yine diyorum.
1: Hayır hocam eğer, yanlış.
0: Eğer yeni şey ücretini al. Al ücretini.
1: Hocam bak o işler sakat niye sakat? Belediye otobüsüne zarar veriyorlar. Otobüs camları kırılıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Devlet bana zarar veriyor. Verdi kaç kere. Ya ben toplama, ben artık bu işleri belediyelerin bilmesini istemiyorum. Otobüs ver.
0: Hocam oraya,
1: kendisi yapacak hocam.
0: Oraya hat koy.
1: Hocam kendisi yapsın.
0: Hat koy hocam.
1: Hat ayrı bir şey. Tamam.
0: Hat koy. Koy tamam. Hat. Herkes biner gider orada.
1: Bak bakın dersin ki mesela Buradan güzergahtan çıktı gidiyor.
0: Gitti oraya. O kadar.
1: Ayrı bir otobüs oraya koy.
0: Yok
1: oradan yok. Taşı. Taşıma suyla gelinmen dönmez. Yarın der ki belediye ben. Şimdi bu niye benzer biliyor musun? Ben küçükken varlığı dairenin çocukları var ya toplar olur böyle getirir. Topu alır oy biter. Bu da böyle. Yarın belediye der ki vermiyor otobüsü değil mi? Tarafına mazeret. Belediye otobüsüyle biz de gelmiyoruz. Öyle bir şey yok. Bak ağlayanlar, sızlayanlar vardı ya böyle sosyal medyada yazıyordu. Hodri Meydan. Hodri Meydan.
0: Hocam oraya yani. Bak hakikaten tamam çok güzel bir stat yapılmış. Çok güzel. Keşke burası da kalsaydı.
1: Keşke kalsaydı.
0: Ama oraya gidiş problem, dönüş el aracı olmayan
1: hocam
0: problem.
1: Artık Mersin hocam, Mersin bir köy değil.
0: Hocam
1: Mersin bir büyük şehir.
0: Büyük şehir.
1: Şimdi evler ne yapılmış biliyor musun evler? Çavanın üstüne ev yapılmış hocam, çavanın üstüne. Tok evler yapılmış.
0: Hocam biliyorum. Bu biz Mersin'de yaşıyoruz.
1: Yaylaya gidiyorsun abi. Ayva ne gidiyorsun? Araba buluyorsun.
0: Hocam
1: bak. Gözlere gidip araba buluyorsun.
0: Hat koy.
1: Fınlı araba buluyorsun. Denize araba buluyorsun. Oh denize. Dolmuş suya gidiyorsun denize. Çıkıyorsun mesela atıyorum. Hep oraya koyup çiçekten, çaydan, kanadolardan çıkıyorsun denize gidiyorsun. Şimdi maça geldiğimi araba ver bana.
0: Araba mı? Hocam hat koy diyorum. Bak yine de diyorum. İnan benim aracım var. Ben araçtan gitmem. Çünkü gidiyorsun 3 kilometre ileriye koyuyorsun. 3 kilometre geliyorsun stata. O sıkıntıları hep görüyoruz.
1: Hocam bu 15 günde bir ya.
0: Hocam
1: 15 günde bir gün hocam. Mahmut hocam yapma lütfen 15 günde bir gün ya.
0: Hat. Başka bir
1: hocam,
0: şey.
1: Hocam bak artık bak.
0: Çok zor değil hocam.
1: Artık Mersin Ekmen de bugünler bitecek hocam. Bu artık ya hocam biz de zamanında Niğde'ye, Kırklareli'ne, Isparta'ya, Van'a biz Deltas Pazarı'na gittik.
0: Ben de gittim.
1: Bit Pazarı'nın oradan elinece otobüs kaldırdık. Aramızda para toplardık. Verirdik parayı. Elinece otobüse giderdik. Şimdi atıyorum nereye gidiyoruz haftaya? Kırşehir'e otobüs Kırşehir. Yok öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Kulüpçü, otobüs tutacak ben gideceğim. Öyle bir dünya yok.
0: Onu yaşadık.
1: Kendiniz tutacaksınız.
0: Yaşadık hocam yaşadık.
1: Kendiniz tutacaksınız otobüsü. Toplanacaksınız. Kaç lira abi? Kırşehir'e gidiş geliş. 1.000 lira gidiş, 2.000 lira vereceksin abi. Bu memleketi seviyorsan, bu takımı seviyorsan vereceksin. Bak o beranda ne yapıyor? Yönetici ne yapıyor senin için? Senin için ne yapıyor? Takımı parandakine götürüyor. 15 günlüğüne. Bu takımın forması yok, topu yok. Öyle aldılar bu takımı. Şimdi sen kalkar da bu yönetimin üstüne bunlar da eklersen
0: bu yönetimi yapmayacak hocam. Bunu bak mülkamile ilk sözüm
1: hocam alıştırırsan öyle gider
0: diyor. Mülkamil elini taşın altına koyacak.
1: Sevgili hocam alıştırırsan öyle gider. Lütfen geri doğru bak diyorum ya.
0: Baktım.
1: Geri doğru bak. Sen gitmedin hocam.
0: Ya ben gittim. Gelen seyircileri de gördüm.
1: Peki sen başkanın Deveci.
0: Ne Deveci'ydi? Mehmet Fatih Deveci.
1: Kayseri Spor maçına gittin mi sen bu 1-0 maça? Oynuyor muydun?
0: Yok ama gittim.
1: Kaç otobüs gitti hocam?
0: Çok.
1: He?
0: Çok.
1: 143 tane.
0: Çok.
1: Ben de gittim 1-0 mağlup olduk. Kim gitti bu otobüsü? Belediye mi verdi?
0: Yok.
1: Kamu kurumu verdi? Taraftar topladı, başkan yardım ettiler, bilmem ne yaptılar, otobüs şirketleri yaptı, bilmem ne yaptı verdi. Mersin İtman Ordu, bak yerel belediyeler ne yaparlar biliyor musun? Sana tesis verirler. Ha tesisini açar, tesisini verir, işte oda verir, bir şey verir, bilmem ne verir. Ama taşıma, böyle sürekli taşıma verdiği zaman alışılmış hale gelir bu. Ha senin dediğin şu, güzergah yapar, ayrı konu, yani, ona katılırım.
0: Yani hakikaten mağdur olan çok. Ben şimdi gidiyoruz 5 kişi.
1: Şunu yapsalar mesela otobüse biniyorsun. Ya bu böyle camını kırma.
0: Ya, o zaten.
1: Koltuğunu kırma.
0: Evet.
1: İçinde 3. madde içme. 3. madde içiyorsun. Oraya döküyorsun. Ertesi gün otobüs yıkanacak, yıkanmayacak. Aile bilecek, çoğu çocuk bilecek. Vatandaş diyecek ki belediyenin arabası 3. madde kokuyor. Şimdi bu adam da buraya ezberledi mi memlekete?
0: Evet.
1: Şimdi hep etrafını düşünmek lazım bunları. Ben burada belediyeyi korumuyorum. Belediye korumuyor değilim. Ama doğru değilse olur. Artık Mersin büyük şehir hocam, büyük şehir. Bunu kafaya koyacağız.

0: Mersin merkezden stat 10 kilometre. Mersin merkezden stat 10 kilometre. Bitti artık, dün yok. Teyfusunuzda bir şey yok ama öldü.
1: Bitti.
0: Bitti. Atatürk öldü, geri getirebilir miyiz? Ha, kalbimizde yaşıyor. Teyfusunu öldü ama kalbimizde yaşıyor, bitti. Bu kadar basit. Evet, gelelim 2 numaralı görüntüye. Evet hocam, bu
1: İçer Spor.
0: İçer Spor.
1: Evet.
0: Yıl kaç hocam?
1: 78.
0: 78.
1: 78. 78.
0: İlk gittiği yıllar mı?
1: Evet. 77-78.
0: Hocam o zaman fotoğrafçıyı nereden buldunuz ya?
1: Bu vallahi geliyor.
0: 78'inde fotoğrafçı bulmak zor.
1: Geliyor çekiyorlar vallahi, bilmiyorum.
0: Ne olsun hocam vallahi 78 yılında fotoğrafçı bulmak, ortadaki, çekmek.
1: Ortadaki gençlik spor il müdürümüz Seyfi Ali Türkoğlu, Allah rahmet eylesin. O tarafta da Ahmet abi, soy isim neydi? Tiris Ahmet. Ama bu takım hakikaten, bu takımdan böyle bir seçmeler oldu. O takım hem minik takım hem yıldız takım. Gittik, bir tur atladık. İkinci turda şey elendi minik takım. Bu Macaristan.
0: Hayır, bu şey mi?
1: Bu da milli takımımız.
0: Geçmedi mi bu?
1: Bu ya Macaristan mıydı? Şeye de gittik, Almanya, Augsburg'a gittik. Turnuvalar.
0: Milli takımda dışına gittin mi hocam sen?
1: Gittim tabii. Gittim.
0: Vallahi oğlum, kimse bunu bilmiyor hocam. Hı? Mersin bunu bilmiyor hocam.
1: Bak ben bir şey anlatayım.
0: Önce gene su kalsın abi. Tezgül abi, milli takım.
1: Bak bir şey anlatayım. Hı. Burada Avrupa Kupası maçı yaptık. Hı. O takımdan 7-8 kişi gidemedik. Ben milli takım aynı tarihte Macaristan'da milli maç vardı. Ben mecburen milli takıma gittim. Rahmetli Doğan Andaç Macaristan'da bana dedi ki 1-0 mağlup olmuşsunuz Mahmut. Hı. Bizim idman yurdunda zaten asker kaçağı gidemiyordu o zaman. Çok sıkıntılıydı. O eksik kadroyla gidilmiş, 1-0 orada mağlup olmuşlar. İtman yurdu. Avrupa kupa galipleri kupasıydı, evet.
0: Bu.
1: Bu değil.
0: Bu değil. Bu hocam, bu var mı?
1: Bu bizim, benim ilk antrenörlüğe başladığım yıllar.
0: Bu antrenörlüğe başladığın yıl?
1: Evet.
0: Nerede başladın hocam?
1: Bahçeli Belediyespor.
0: Bahçeli Belediyespor nerenin?
1: Buranın. Amatör.
0: Ha şu şeyi.
1: Bizim
0: Bahçeli köyü.
1: Evet. Küçük köyü. Evet.
0: Ha sen orada da oynadın biraz değil mi?
1: Orada köyler arası turnuvada oynadım.
0: Oynadın.
1: Ondan sonra işte belediye başkanım dedi ki seni işe alacağım. Gel. Bizi takım alacağım. Sen takımın başında devam et.
0: Orada bir şey girdiniz belediyeye.
1: Belediye orada girdim, evet.
0: Zabıtaydınız değil mi siz?
1: Ben 3-4 yıl sonra olur lan zabıt oldum, evet.
0: Büyükşehir mi yaşadınız oradan?
1: Akdeniz'e geldim.
0: Akdeniz'e geldiniz.
1: Tabii 10 yıl burada çalıştım.
0: Bahçeli'de.
1: Tabii beldeler kapandı. Biz ilçeye geldik. 7 yıl Akdeniz'de çalıştım. Ondan sonra Büyükşehir'e geçiş bir şeyimiz vardı. Allah sağlık versin. Mehmet Ali Cömert. O zaman daire başkanıydı. Dedim ne yapayım, geleyim mi? Ya gel dedi ya. Öyle Büyükşehir'e geçtim.
0: Bitti mi abi desin? Var mı devamı? Ha bu var.
1: Bu bizim polis gücü.
0: Polis gücü.
1: Evet.
0: Bunlar kim hocam? Bu sevgilerim.
1: Bülent Adaş. Serhan. O polis arkadaş, kaleci. Ramazan Tosun.
0: Bizim Ramazan Tosun.
1: Evet. Biri polisti, biri de Adana polis gücünden geldi, Ramazan yanından. Apo Kareyer.
0: Bizim Apo Kareyer.
1: Evet. Bak Apo'nun yanındaki Ömer. Onu hatırlar mısın bilmiyorum. Çok iyiydi. Çorumlu üniversite öğrencisiydi. Çok iyi bir kadroydu.
0: Evet. Başka var mı abi? Tamam. Evet, bu serüvenle böyle bir şeydik hocam. Şimdi sevgili hocam, futbolu kaç yaşında hangi takımdan okuladınız?
1: Futbolu en son kendi mahallemin takımında.
0: Kendi mahallenin takımı?
1: Demirtaş
0: Gölü. Demirtaş Gölü oynadın mı?
1: Oynadım.
0: En son yıllarında.
1: Evet.
0: Kaç yıl oynadın?
1: Şampiyon... Ya bir yıl oynadım.
0: Bir yıl
1: oynadım. Ondan sonra bıraktım.
0: Oradan nasıl oynadınız?
1: Şampiyon olacağız. Son maçta, final maçında kaybettik.
0: Kaybettiniz. Yani futbolu...
1: Demirtaş'ta başladık, Demirtaş'ta bitirdik.
0: Demirtaş'ta bitirdik. Peki hocam, antrenörlük olarak kaç yılında antrenöre başladın?
1: 2000. Benim hiç antrenörlük yapma şeyim yoktu.
0: Niyetin yoktu?
1: Tabii yani ben istesem alabiliyordum.
0: Alabiliyorsun.
1: Çünkü milli olmuştum.
0: Milli olmuştum.
1: Tabii yani öyle bir şeyim vardı. Ben antrenörlüğü hiç düşünmedim. Murat Arakaner.
0: Hiç çalıştırmadın mı hocam?
1: Ne?
0: Takım çalıştırmadın mı?
1: Çalıştırdım.
0: Bahçeli'yi çalıştırdım.
1: Bahçeli'yi çalıştırdım.
0: Başka ondan başka.
1: Buradan geldim.
0: Çünkü ben seni hiç görmedim yani.
1: Büyükşehir'de, Bahçeli'de bizim maçlara geliyordun zaten.
0: Biliyorum, evet. Geliyordum. O da gördüm de. Hani böyle bir aktif olarak böyle sahalarda mesela bu takımı kovalım. Hiç takım kovalamadın sen.
1: Ben kovalamadım çünkü şeyim yok. Şimdi bazı antrenör arkadaşları tenzih ederim. Bak hakikaten çok iyi antrenör arkadaşlarımız var. Ama antrenörlük artık bizim dönemimizde de öyleydi. Eğer çenen laf yapıyorsa, onu bunu araya devreye sokuyorsan yaparsın.
0: Evet. Oraya şimdi bu antrenörlük işine devam edeceğiz biraz. Fezul abi, bir ricam var. 7 numaralı görüntü var. Benim berberim, hocam benim berberim var. Çok tatlı bir çocuk. Aslında berberim de değil de berberim artık oluyor. Benim arkadaşım var. Evet, bu Doruk kardeşimiz. Benim berberim. Genç berberim hocam. Benim berber arkadaşım 40-45 yıllık Murat Kırk, benim berberim. Burası da Özen Berber Salonu.
1: Nerede bu?
0: Bu Tevfik Sırrı Gülistesi'nin ara sokağında. Murat Kırk benim arkadaşım. Bu da genç kardeşimiz. Hocam dedi, siz dedi İçer TV, Sandra TV'de ön libero spor programı yapıyorsunuz. Bundan sonra dedi ben sizi tıraş edeceğim. Eğer izin verirseniz dedi, bir elini kesmeyeceksen dedim. Tamam dedim. İlk kurbanım ben olayım dedim. Ve maşallahı var. Doruk kardeşimin çok güzel, eli hafif, güzel tıraş ediyor. Buradan da Murat Kıta, Doruk kardeşime selam olsun. Onlar da burada, onur etmiş olalım. Antrenörlük dediniz, Bahçeli'den başka takım çalıştırmadınız. Peki yeni gördüm ben. Altyapıda Demirtaş Gücü'nde falan altyapıyla ilgileniyorsunuz herhalde.
1: Yani ben altyapıyı seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: O çocukları.
0: Hangi şehirde?
1: Ben Meski'de de Büyükşehir'e geçtikten sonra zaten Akdeniz'de çalışan personeli istemediler.
0: İstemediler.
1: Yani sporla spor o ayrıdır. Şey ayrıdır. Doğrusu da oldu zaten.
0: Ama şimdi öyle değil hocam.
1: Şimdi öyle değil.
0: Ne değişti?
1: Yönetim değişti.
0: Yönetim, kafalar mı değişti?
1: Yönetim değişti.
0: Kafalar değişti hocam.
1: Büyükşehir'de işte Macit Hocam'daydık. Meski'ye gittik. Meski'de U14'te, U17'de çalıştık. Ondan sonra şimdi Evrensel Spor var. Inter Toros'ların takımı. Hep şeyden, altyapıdan.
0: Şimdi uğraşıyor musunuz?
1: Oranın tabii. Oranın öğrencileriyle lige giriyoruz. Bayağı, bak bugün bile evet. Akdeniz Belediye iki tane öğrenci verdim.
0: Verdiniz.
1: Evet, İsa Hoca aradı. İyi oyuncular, ikisi de iyi oyuncu. Gelişimliğinde
0: oyuncu. Ben futbolun hizmet ediyorsunuz yani, geldim diyorsunuz.
1: Ya, bu içimizden çıkmaz.
0: Çıkmaz.
1: Futbol sevgisi çok farklı.
0: Farklı. Fezil abi, şeyimiz var, 3 numaralı görüntümüz var. 3 numaralı görüntü verelim. Evet hocam.
1: Evet.
0: Bu da siz misiniz?
1: Burası, evet, burası Afyon. Türkiye finaline gittik, Gazetesi.
0: Yanınızda kim?
1: Yusuf Ömür.
0: Yusuf Ömür?
1: Evet.
0: Hocam,
1: Yusuf Ömür hocam. Evet, bana çok hakikaten yani şimdi
0: emeği çok
1: tüm hocalarım var. Yusuf Hoca'nın, Ayhan Özün ve Kahraman Karataş'ın çok emeği var.
0: Çok emeği var.
1: Evet.
0: O şeye geleceğim. O notlarım var.

0: çocukların arasında almıştım onu. Şurada mı? Nerede? Evet. Şurada bir yerde vardı hocam. Bu resim hocam?
1: Bu benim mahallemin son dönem işte. Mahallemin takımı. Demirtaş Gücü.
0: Demirtaş Gücü forması mı bu?
1: Futbolun sonu. Evet.

0: Bulancak. Sezon başı kampı orada yaptık.
1: Evet. Nereye geçelim abi?
0: Burası milli takım kampındaydık. Kocaeli. Altınlal Oteli.
1: Evet. Diğerine geçelim abi. Burası da yine milli takım.
0: Bu da milli takım.
1: Bunlar oyuncular tanıyor musunuz?
0: Tabii. Mesut Diyarbakır'ın kalecisiydi. Benim sağ, sol tarafta. Benim solumda. Bu arkadaş da İzmirliydi.
1: İzmirli. Sarışın olan değil mi?
0: Evet.
1: Belli zaten İzmirli sarışın. Evet, var mı abi bu?
0: Bu bizim mahalleden Mersin amatörde oynadığımız dönem. İşte Süleyman, Fuat, ben, bir de Mehmet vardı. O futbolu bıraktı. Biz üçümüz de profesyonel olduk. Yani bizim Demirtaş'ın
1: yarı yolda bıraktı o.
0: O bir iş olayına girdi. Biz futbolu devam ettirdik.
1: Evet, üçümüz. Devam edelim abi. Varsa yoksa. Evet, burası hocam.
0: Bura Marmaris. Muğla maçı, Mers Mayurdun.
1: Mersin'den mi hocam?
0: Evet.
1: Evet. Bu hocam?
0: Bu final, Gazetesi, final maçına çıktık.
1: Gazetesinden hazırsınız.
0: Gazetesinde Türkiye şampiyonasına gittik.
1: Şampiyonasına gittik.
0: 3 yıl üst üste şampiyon olduk Gazetesinde.
1: 3 yıl üst üste?
0: Mersin şampiyonu olduk.
1: Mersin şampiyon oldu.
0: O zaman şeydi, Atatürk'ün.
1: Burada var mıydı profesyonel olan topçu?
0: Burada Ali Fuat, Allah rahmet eylesin. Ali Fuat vardı. Yılmaz Çalışkan var. Profesyonel olan.
1: Hocanız kim burada?
0: Yusuf Ömür.
1: Biri mi Yusuf Ömür?
0: Gazetesinin beden eğitim hocasıydı. Futboldan sorumlu oydu.
1: Evet. Bu hocam?
0: Bu da köy hizmetleri şampiyon olduğumuz.
1: Orada da oynadın değil mi?
0: Köy hizmetlerinde de oynadım, evet.
1: Bunlar var mı içinde tanıdınız?
0: Bizim hepsi var. Saracettin Dülger var. İşte bizim Süleyman Ayaz kaleci.
1: Buradan göremiyoruz.
0: Buradan gördüğüm, görebildiğim o onlar.
1: Yaşlılık işte hocam değil mi?
0: Yani.
1: Yaşlılık.
0: Bu hocam? Bu polis gücünde şampiyon olduk.
1: Şampiyonluk.
0: O şampiyonluk şeyi.
1: Evet. Var mı abi daha? Bu da bitmesi gerekiyor. Bu da milli takımdaki formalde listemiz. Evet. Ümit Milli değil mi bu?
0: Genç Milli.
1: Genç Milli. Var mı abi? Ya, buraya geçmeyeceğiz. Buraya geçmeyeceğiz abi. Şeye geçeceğiz. 4 numaralı görüntüye geçeceğiz. 4. Fevzul abi 4 numaralı görüntüye. Abi. Ulan 5'e geçelim abi. Tamam 5'e geçelim abi. Tamam. Evet hocam. Evet bunu geçiyoruz. Bununla geçiyoruz. Bunu. Evet hocam buradaki sahne.
0: Burada eşim.
1: Evet.
0: İki tane kızım.
1: İki kızınız.
0: Evet.
1: İki kızım var.
0: İki kızım var.
1: Maşallah.
0: Bir de torunum oldu.
1: O da gelecek şimdi ismi. Bekle hocam.
0: Torunun resmini attım mı atmadım mı?
1: Bekle hocam bekle. Bekle hocam. Bu hocam burada ne yapıyor?
0: Burada izinli günümüzdü.
1: İdman yoktu. Ne yapıyor buradasın?
0: İzinli günümüzdü.
1: Kafa mı dinliyor?
0: Oturuyoruz yani.
1: Tek başına mı hocam?
0: Yok arkadaşlar da var da öyle çekmişler benim.
1: He, kafa dinliyor. Evet geçelim abi. Geç abi 6'ya geç. Hocam şimdi bu Hikmet hocamla muhabbetiniz daha farklı gibi geliyor bana.
0: Kardeş.
1: Değil mi?
0: Yani ben kardeşlerimden hiç ayırt etmem.
1: Değil mi?
0: O da beni.
1: Evet. Çünkü çok sık görüyorum sizi ben.
0: Ailece biz öyleyiz. Onun
1: sülalesi
0: de bir arkadaş.
1: Devam edelim abi. Evet torun mu hocam bu?
0: Evet.
1: Maşallah hocam. Kaç sorun var?
0: Bir.
1: İlk tam mı? İlk birinci olsun hocam. Maşallah. Allah bağışlasın. Bu iki kızımız
0: mı? Benim kızlar evet.
1: Allah bağışlasın hocam. Mahmut hocamın. Bilmer Hoca yanındaki?
0: İlhan. Telekom'da falan oynuyor diye.
1: Ha İlhan Hoca evet. Bilmer Hoca bağışlasın. Evet, evet. Burada da hocam güzel.

0: buranın değil mi? Hatırlıyor musun burayı?
1: Biz hatırlamaz mıyız?
0: Neresi hocam burası? Biraz duralım abi. Bilek Müdürü yanında.
1: Evet, yani eşi burada. Böyle, biz böyle otururuz, sohbet ederiz.
0: Ben aileciyim hocam ya.
1: Ben, hmm. Ben aileciyim.
0: Ailecisin.
1: Evet. Hmm. Saat 5 falan.
0: Aile bağlamı.
1: 5 oldu mu, ben evimdeyim.
0: Aile bağlamı kuvvetli.
1: Çok kuvvetli. Biz
0: çok kuvvetli.
1: Ailece, abiler falan hep böyle şeyiz.
0: Pikniği seviyor mu hocam böyle?
1: Pikniği seviyoruz.
0: Bak yine ben zaman yine ekledeceğim.
1: Evet yani biz diyorum ya biz onlar bir yere gitse beni çağırır. Ailece gideriz. O, bak bu cumartesi günü yayladayım. Onlardayız.
0: Evet devam edelim abi. Hocam bu okul yılları mı?
1: Bunlar nereden bulduk? Nereden geldik? Bunlar
0: bilmiyorum hocam kim nereden bulduk?
1: Okul yılları, okul yılları evet.
0: Bu kırmızı sayısınız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam bayağı çok yakışıklı mısın lan?
1: Okulda yani...
0: Hocam manitan var mıydı okulda?
1: O kalsın be.
0: Dur abi bırak olsun abi. Ben de hepsini ısıracağım dün şimdi. Hocam şimdi belki de eve gittim diyecek.
1: Benim eşim de biliyor.
0: Hocam belki de eve gittim şimdi diyecek ki yenge diyecek ki yarın abi kalsın. O resim kalsın.
1: Yarın, yok yok.
0: Yarın
1: benim eşim biliyor. Fotoğraflar halen albümdedir. Bak bunu anlatayım. Benim
0: hocam ilk aşkın var mı?
1: Var tabi.
0: Var mı?
1: Liseden, bak, ben anlatayım bir şey. Liseden,
0: abi resim olsun lütfen.
1: Liseden.
0: Burada var mı hocam bu kayıda?
1: Yok yok. Bu değil. Benim
0: abi, okul. Devam edeceğiz dur. Abi resimde başka resim var mı? Ha asker.
1: Asker zaman. Evet.
0: Hangi sesin hocam? Ben çıkartamadım.
1: Dur bakayım. Görüyorum.
0: Göremedim hocam göremedim. Tamam. Askeri kanat. Bu da çalışsızın takımları.
1: Bu şey halk eğitimde.
0: Halk eğitimde.
1: Ben Demirtaş çocuklarını orada eğitiyordum. Halk evet. Eğitim. Bunlar halk eğitim.
0: Evet bu da halk eğitim. Tebrik ediyorum ben seni. Futboldan kopmamışsın. Bilgilerini, tecrübelerini. Şimdi gelelim oraya hocam. O resmi hocam.
1: Şimdi benim gazetesinde çok arkadaşım da şey de bilir. Kız arkadaşım da bilir. Herkes derdi ki bunlar evlenir. Hı. Bir gün Yusuf Hoca telefon açıyor eve. O zaman cep telefonu yok. Benim şimdiki hanım çıkıyor diyor ki Mahmut evde mi? O da diyor ki yok. Diyor ki ben Yusuf Hoca. Hocam sizi tanımıyorum diyor. Ya diyor ki sen gazetesinde okumadın mı? Yok diyor. Ya kusura bakma diyor yenge ya diyor. Bak Yusuf Ömür. Yusuf Ömür gördü dedi ki lan oğlum seni aradım dedi. Hanımı çıktı ben gazetesindeki kız zannettim. Dedim ki yok ya. Yani okulda herkes derdi ki Mahmut onunla evlenecek. Öyle bir şeyimiz
0: var. Kısmet dengeymiş.
1: Kısmet tabi bu şey.
0: Nasıl kısmet? Nasıl? Kader.
1: Evet.
0: Öyle diyelim. Şimdi değerli izleyenler, futbolda, futbolculukta bir kırılma noktası vardır futbolcularda. Şimdi değil, 23 süresinde de var ama tabii şimdi sürekli istiyor, farklı şeyler istiyor. Ama önceden Mahmut Hocam'ın oynadığı yıllarda bazı farklılıklar vardı. Bu da çok olmamak şartıyla bir iki tane enteresan hareketler falan yaptığın zaman göze batıyordun. O zaman tabi televizyon yok, gazete yok, şu yok, bu yok, bu gazete var da televizyon yok. Bir iki resim yakalasan yakalayabilirsin, yakalayamasan geçmiş olsun. Mersin Etman oldu, üçüncü oldu, Türkiye üçüncüsü oldu. Fenerbahçe ikinci mi olmuştu, üçüncü mü?
1: Kümeye düştü. Final oynadı, Fenerbahçe'nin final oynadık.
0: Final oynadık.
1: O Şampiyonlar Ligi'ne gitti,
0: biz UEFA'ya gittik.
1: Kupa Galipleri'ne
0: evet,
1: gittik.
0: Kupa Galipleri Kupası'na gittik. Mersin Teknik Sırrı Gürs adında maç önerdi. Ben maçta ben de varım. Maçı izledim. Ah dedim kader ah. O anı ben hiç unutmam. Bir iki tane anı unutmam. Bir Ayhan Özün 1976 mı 77 78 yılları olmasını tahmin ediyorum. 82. dakikada dağ tarafı kaleye Şenol Güneş'e attığı golle Trabzonspor'u 1-0 yendik. Onu hiç unutmam. İkinci unutmadığım anı vardır da bunlar tam hafızamda kalmış. Çünkü niye dönüm noktası bunlar. Mahmut Hocam'ın yaklaşık 40 metreden bir füze gönderdi. Füze. bildiğiniz artık ne tüzesi derseniz deyin, o top gitti, ne oldu biliyor musunuz? Direkte patladı. O top ağlarla bulsaydı Mahmut Yeşil Yaprak burada yoktu. Mahmut diye bir yeşil yaprak şimdi belki de süper futbolcu olarak tarihe geçecekti. İşte kaderin kaderin yıllar sonra hocam hatırlayacak mı? Ağrıspor'la maç yapıyoruz. Ağrıspor'la. Hoca Nasır Belci Tevfik Sürgün satında kel bir kardeşimiz futbolcu ismini hatırlamıyorum onlar. Mersin İtman'dan bir gol attı. Yaklaşık 35 metreden sol ayağı raket gibi bir sürü mağlup olduk. Ve o futbolcu 10 sene Mersin İtman'da aldı. Hem de iyi paraya aldı. Ve o arkadaşta da bir sakatlık olan yerde ne denilir? Sürekli sakat olduğu yerde.
1: Müzmin
0: sakatlığı varmış. Bir iki maç oynadı olamadı Mersin'de. İyi paraya transfer oldu. O zaman da Ağrı yani çok parlak bir takım değildi. Mersin İtman'da gelmek ne demek ya? İyi paraya geldi. Yani diyeceğim şu. Hocamın vurduğu 40 metreden vurduğu füze ağlarla bulutsaydı Mahmut Yeşilcan bak neredeydi? Neredeydi hocam?
1: Neredeydi o? Onu bilemiyorsun da.
0: Bilirsin hocam. Şimdi o gol olsaydı o yıllarda.
1: Yani çok tabii çok değişik bir şeyler olurdu. Yani
0: Geçmiye gitmişsin.
1: Ben yine söylüyorum.
0: Geçmiye takım forması giymişsin. Orada yani UEFA kupasında.
1: Evet.
0: Kupa Galatasaray kupasında vuruyorsun. Burada 0-0 kalıyoruz. Orada 1-0 yeniliyoruz. Biz orada gol atsak orada 0-0 atsak turu biz atlıyoruz. Ve senin golünü atlıyoruz. Evet. Ne oluyor? Mersin İzmir'de üst sıra çıkarsan futbolcu olarak ne, kimler peşine düşüyor?
1: Çok.
0: Trabzon'u düşecek, Beşiktaş'ı düşecek, Fenerbahçe'si düşecek, Galatasaray'ı düşecek hocam.
1: Hocam burada eli öpülesi iki hocama da teşekkür etmek zorundayım. 16-17 yaşında hiçbir hoca cesaret edip hele dünyanın transferlerini yapmışsın. Onların içinde amatör bir oyuncuyu banko topu oynattırıyorsun. Kahraman hocayı ayağınıyorsun.
0: Futbolcuna dokunan bunlar mı?
1: Tabii.
0: Hayır yok. Kim dokundu yani? Futbolcu olmadan profesör attı ki.
1: Ya Yusuf Ömür'ün şeyini inkar etmiyor.
0: O ayrı.
1: Emekliliğindeki
0: yani. Yani sana görüp de sağa süren kim?
1: Tabii Kahraman hoca.
0: Sana dokunan.
1: Çık oğlum dedi. Deveci kızdı. Sen nasıl oynatırsın böyle oyuncuyu diye.
0: Ona rağmen?
1: Tabii. Geldi dedi ki çık oğlum dedi. Kazanırsan ikimiz de kazanıyoruz. Kaybedersen ikimiz de kaybediyoruz.
0: O maç hangi maç?
1: Avrupa Kupası maçı. Benim
0: burada ilk, maç mı?
1: İlk resmi maçım profesyonel Avrupa Kupası maçı.
0: Bu maç mı?
1: Evet.
0: Benim maçım.
1: Evet.
0: O vurduğum direkten evet. Yaratıldı. İşte ben sana diyorum ki hocam kırılma noktası orası. Tabii. Bak ne demiş hoca da anlamış bu işi. Çık demiş kendi de kurtar ben de kurtar.
1: Ama yönetim deveci para aktıyor. Diyor ki ben bunu duydum ama dedi ki sen dedi bu gencecik çocuğu bu maçta nasıl oynatırsın? Dedi ki ben güvendim oynattım. Ha ondan geçmişimde daha önceki saatlerde Ayhan Özlem şey konuşmuşlar tabii ki yani alışveriş yapmışlar.
0: Evet yapmışlar ben önce bana anlattım yani, da.
1: Çık dedi oğlum kazanırsan ikimiz de kazanıyoruz. Kaybedersen ikimiz de kaybediyoruz. O türbün 10 bin kişi. 11 bin diyor ya 10 bin. 10 bin kişi bağırıyor. Ben duymuyorum. Hiç duymuyorum.
0: Biliyorum hocam maçtayım ben.
1: Ya öyle bir konsantre olmuşum ki.
0: Ben vurduğum topu da atıyorum hocam. Deniz tarafına vurdum. Deniz tarafı değil mi? He. Deniz tarafını kale değil mi hocam? Oraya vurdum. Hocam ne hissettin orada? Vurdun top direkten döndü.
1: Orada şimdi İsa abi serbest oynuyordu. Ben 6 numara oynuyordum. Şimdiki şeyle.
0: Merkez orta saha.
1: 4-4-2 oynuyorduk.
0: Merkez orta saha sen miydin? Sağ mı?
1: Ben stoperle liberonun önünde kesici vaziyetteydim. İsa abi serbest oynuyordu. İsa abi gidiyordu, top alıyordu, top atıyordu. Son 10-15 dakikaydı. İsa abi dedi ki Mahmut ben yoruldum. Abi dedim sen kal, ben gideyim. O son 10-15 dakika işte pozisyon geldi, vurduk, kaleci çıkarttı, vurduk, direkten döndü. Böyleydi yani.
0: Ne hissettiniz o zaman?

0: Zeytin'den önce.
1: Gol.
0: Eyvah dedin mi?
1: Gol.
0: Zeytin'den önce.
1: Vurduğunda gol dedim zaten.
0: Gol dedin değil mi?
1: Tabii vurduğunda.
0: Peki Zeytin'de eyvah dedin mi?
1: Artık yıkıldık orada yani.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani vurduğunda gol dedim.
0: Çünkü bir kaleli bir gole bağlı.
1: Evet.
0: Bir gole bağlı. Ben unutmam o anı. Umarım Mersin unutmaz. Hocam Mersin futbolunu nasıl buluyorsunuz?
1: Şu anda bak ben de işin içindeyim. Hep bu futbol okulları hakikaten çoğaldı.
0: Diyarete döndü mü diyebiliriz?
1: Yani bu iş bak diyorum ki ben de çalışıyorum işin içindeyim. Bu iş ticarete döndü.
0: Döndü mü?
1: Ya öyle geliyor ki adam ya parası yok ya. Çocuğunu getiriyor. O parayı o çocuğu için oraya veriyor.
0: İşte demin dediğin olay yok mu? Demin dediğin olay yok mu? Hani otobüs verecek belediye. Belediyenin işi bu. Belediyenin işi bu işte hocam. Her mahalleye, yalnız orada değil, her mahalleye bir saha yapacak ya da 2-3 mahalleye birleştirecek, saha yapacak. Oraya teknik eleman koyacak, teknik adamlar koyacak. Futbolu böyle geliştirecek. Mesela bunu Akdeniz Gücü spor iyi yapıyor. Mehmet Turan.
1: Evet.
0: Orada sahada yüzlerce oyuncusu var.
1: Bak hocam, bir şey anlatayım mı? Burhanettin dönemi ben
0: Burhanettin Bey diyelim.
1: Burhanettin Başkan.
0: Başkan Bey diyelim.
1: Burhanettin Başkan'ın döneminde Vedat Yüksel müdür. Bizim şube müdürümüz Vedat Yüksel. Yani hakikaten iyi bir şeydi. Ekibimiz de vardı. Başımızda Vedat müdürüm. 800 tane öğrenci. 800 tane. Yani bir saat birini çalıştırıyorduk. Onlar çıkıyordu. Öbürü giriyordu. 800 tane, 9 tane hoca. Semih Dünger kaleci hocası, 800 öğrenci. Dedik ki buna biz amatör, en büyük 15 yaş grubu, 15 yaştan yukarısını çalıştırmayalım, 15 yaş grubuna kadar girelim amatör olarak. Birileri yok dedi, girilmedi.
0: Şimdi zaten bak şu hocam, şimdi bunlar şu anda bir kanun gibi olmalı. Mesela sen orada bir futbol okulu açmışsın, o bir belediye başkanı gelecek değiştirdi ya, ben burayı kapattım diyemeyecek. Diyemeyecek. Yasada olacak bu. Burası çalışacak. Futbol okulu burayı kaldıramazsın. Madde, kanun. Çünkü günümüz Türkiye'sinde çocuklarımızı 8, 9, 10, 11, 12 yaşındaki topçu futbol çocuklarımızı futbola, spora endekslemeliyiz. Çünkü niye? Günümüzde Türkiye'mizde görüyorsunuz madde bağımlılarını, şunları bunları, işinin çocukları buradan soyutlarsan, aileyi de bütçeye de boğarsan, mesela diyelim ki yanındaki komşunun oğlu gidiyor, ayda ne veriyor, 2,5 veriyor, o gidemiyor, üzülüyor, aile veremiyor, sıkışıyor, bilmem ne yapıyor, bunu işte, bu en azından bunu kolaylaştıralım. Mesela halk eğitim açacağımıza belediyeler belirlesin, altyapı hocalar alsınlar işe. Mesela altın bir belediyesi alsın, ondan önce 15 lira alsın ya. Futbolu bilen eğitimci hoca bu işi bu olsun. Yenişehir bunu yapsın. Toroslar bunu yapsın. Mecitli bunu yapsın.
1: Evet, evet.
0: Çünkü yani, bu çocuklarımızı böyle kurtarırız.
1: Eksiğimiz olur.
0: Yoksa çocuklarımız 9, 10, 11, 12 yaşında çocuklar gidemez mi futbola küstürdüğümüz zaman? Ya bu basketbola gitsin tabii ki, voleybola gitsin, jimnastiğe gitsin, handbola gitsin. Yani gitsin.
1: Hocam 12-13 yaşından sonra eğer bir yola girmezse
0: yandık.
1: Ya işte yaşıyoruz.
0: Sıkıntı hocam.
1: Yaşıyoruz, sokaklara bakıyoruz.
0: Yani?
1: Allah yardım etsin, hakikaten zor.
0: Anne babacı ne zor hocam?
1: Çok zor.
0: Şimdi iki tane çocuğu varsa, ikisini futbol okuluna verse, 2000 lira birine ver, 2000 lira birine ver, 4000 lira. Şimdi bunun çantası var, ayakkabısı var, bilmem neyi var, çocuk oraya suyu alacak, suyu kendin getiriyorsun, bilmem
1: ne. Şimdi bizde de var,

0: Hüseyin Kılavuz'la, Hüseyin Kılavuz benim yıllardır arkadaşım. Hakikaten hiç aramızda da herhangi bir sıkıntı da olmadı. Şimdi benim bacımın torunu ücretsiz kursa gidiyor. Anne baba ayrı. Böyle bir grubu yapmış.
1: Öyle olsun.
0: Öyle bir grubu şeye sunmuş.
1: Ücretsiz değil mi?
0: Ücretsiz, evet.
1: Bak bu sosyal gelirine.
0: Evet, evet.
1: Tamam bak böyle olmalı işte. Yani mesela sen demin dedin ya, belediyeler binde kaç, yüzde milyonla işte ayırmış ya. Şimdi mesela bu bütçeyi spor ve bakan, başkan yardımcısına aktaracak. Senin diyecek bu seneki bütçem
0: bu.
1: 20 milyar kadar, 30 milyar, 40 milyar, 50 milyar. Bunu yazacaksın. Bu çocuklara 8, 9, 10, 11, 12 içerisinde bir çocuğu alacaksın. Futbol okuluna. Bunun çantasını vereceksin. Formasını vereceksin. Çorabını vereceksin. Aidat almayacaksın. Şimdi bu bir sosyal yaklaşım. Çünkü çocuklarımızı buradan kurtaramazsak geleceğimiz karanlık altında olur.
0: Aynı olay bende. Karanlık. Bizim çalıştığımız Toros'ta, Inter'de de aynı.
1: Bak mesela bunu
0: anne baba,
1: burada mesela mahalle muhtarlarına sesleneyim. Kardeşim örnek alın. Örnek alın lütfen ya. Yapamıyorsanız da bırakın yapamıyorsun abi. Bak Aziz Filiz.
0: Evet.
1: Bak tebrik ediyorum. Aziz Filiz kardeşim benim. Futbolun içine gelip zaman zaman böyle tartışırız, çekişiriz. Ama güzel tatlı, güzel tartışmalar. Birbirimize kıyamayız. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Umarım ki mahalle için de çok değerli. Çünkü muhtarı seçiminde rakip çıkmıyor.
0: Çıkmadı evet.
1: Çıkmadı abi çünkü adam bu işi yapıyor.
0: Biz de Portakal Mahallesi'nde bir seçimi kazandık. O ama yanlış adammış. Ben birinci aza bendim.
1: Benim Portakal Mahallesi benim mahallem.
0: Yanlış bir şey.
1: Ha o şeye gitti.
0: Tabii.
1: O ikinci kazandı.
0: İkinci işte şikayet edilince
1: o suçluymuş ya, kusurluymuş.
0: Akşamı duydum ben onu.
1: Şimdi orada mısın?
0: Tabii ya, Portakal Mahallesi'ndeyim.
1: Azalık var mı sende?
0: Azalık var ama bizim muhtarla şey değişik bir yapıda olduğu için ben hiç ne muhtarla...
1: Sen dostum azal mısın?
0: Evet.
1: Sen şu anda Portakal Mahallesi'nde Azal Beş Parkı'nın karşısındaki o mahalle benim mahallem.
0: Azal?
1: O mahalle benim mahallem biliyorsun değil mi?
0: Üçüncü çevrenin
1: Mehmetçik parkı yok mu lan?
0: Onun altta
1: o karşıdaki.
0: Karşısında benim.
1: O benim mahallem hocam orası.
0: Ben de orada oturuyorum.
1: Hocam o mahalle benim mahallem ha. Orada kaç yıl geçti biliyor musun? Beni sor orada bir. Beni oradaki eskilere sor. O müstakil evler yok mu? Hmm. Müstakil evler. Liderler var. Aydın var. Şener Kurt var. Şenol Kurt var. Duran var. Bizim mahalle mesela orada. Sivri Kayalar mesela benim. O mahalle liderler.
0: Mehmetçik Vakfı'nın parkının
1: Karşısı. Tamam işte evet.
0: Yok ben...
1: Üçüncülerin mahallesi.
0: Ben iki... Yok siz üçüncü çevrenin öbür tarafındasın. Orada da bizim Portakal Mahallesi...
1: Sen site oturuyorsun sitede. Müstakil yerlerde değil.
0: Yok ben site de oturuyorum
1: tamam.
0: Evet.
1: Şimdi neyse. Şimdi burada muhtarlarımız çok önemli.
0: Çok.
1: Bak Aziz Filiz'in yaptığı iş gerçekten doğru.
0: Takdire
1: şükür. Çünkü rakip çıkmıyor.
0: Çıkmaz.
1: Niye? Aile güveniyor. Aile çocuğunu muhtarına güveniyor. Adam bunu istiyor abi. Oraya gidiyor, forma istiyor, buraya gidiyor, top istiyor, oradan onu istiyor, buradan bunu istiyor. Çocukları ve ailelerini mutlu ediyor. Çocukları, ailelerini mutlu ettiğin zaman o seçimde senin karşına rakip çıkmaz. Çünkü niye? İşini dört açık yapıyorsun. İşte bütün muhtarlarda böyle olmalı.
0: Evet.
1: Yani muhtar artık görevi de yok ha.
0: Yok.
1: Bir şey yok, görevi yok muhtarın. Tebrikat gelse, tebrikatları öyle koyuyor. Vatandaş gelse veriyor, bitti. İlmi haberi yok. Bir adam şeyden sana kendisi şeyden alıyor. Bir fakirlik belgesi veriyor.
0: Ben gittim 5 defa. Azayım. 5 defa gittim. Muhtarı yerinde yok.
1: İşte o muhtar da mesela. Portakal Mahallesi muhtarı. Ya kardeşim sen de gel bu işe.
0: Yok. Biz zaten daha önce de söyledik. Yerde müsait var.
1: Var değil mi?
0: Yapar.
1: Bak futbol adamı da burada. Bak futbol adamı da var burada önünde. Malzeme de var. Aziz Rize biraz şey al. Bilgi al. Nasıl oluyor bu işler falan. Mahalle işine bir toparlayın. Yani çocuklarımızı toparlayın. Çocuklarımız kötü yere gitmesin. Kötü yola gitmesin. Şey var. Taşlı köyünde servet var.
0: Evet.
1: Değil mi? Evet. Bak aklıma geldikçe söylüyorum, servet var.
0: Her şeyini
1: oraya... Her şeyini koşuyor servet. Ve oraya bir sağ yaptırdı. Biliyor musun
0: evet,
1: bir şeyler?
0: Evet, evet.
1: Rica millet ya. Yalvardı, yakardı, neyse yani öderiz de. Yaptı. Bak evet. Çocuklarla uğraşıyor, ilgileniyor. Valla kim çocuklara emek veriyorsa onların eli öpülür abi.
0: Evet.
1: Eli öpülür onların. Neyse bu kadar da çocuklara şey yaptık hocam. Şimdi hocam Mersin futbolu nasıl buldun dedin. Çocukları atlattık. Bir ara adınız ilk temsilcisi geçti.
0: Evet.
1: Orada bir kırgınlık oldu mu?
0: Yani olmaz olur mu?
1: Neden hocam?
0: Şimdi Muzaffer Çetinkaya benim çocukluk arkadaşım.
1: Canciğer.
0: Kardeş gibiyiz.
1: Burada da selam olsun kendisine.
0: Fuat Köleylen fırının önünde otururken benim bir işim vardı. Baktım oradalar, dedim ki Fuat'ı da ben çoktandır görmüyorum. Ankara, İzmir oralarda çalışıyordu çünkü. Gittim oturduk, işte bir çay içiyoruz. Muzaffer dedi ki ya il temsilciliği niye il temsilcisi olmuyorsun? Dedim ki kardeş bu işlere sokma beni ya. Benim kafam rahat. Ya dedi ki yaparsın sen kardeş ya. Bir gaza getirdiler beni. Tamam dedim. Yaparım kardeş dedim ya. Dedi ki toplantımız var. Ben bunu başkana ileteceğim. Mithat Ertaş'a. Tamam kardeş ilet dedim. Biz de Macit Özcan testlerinde daire başkanları, müdürlerle top oynamaya gideceğiz Macit Özcan'a. Evet. Fuat dedi ki, Fuat'ın kızı da bizde handball oynuyor. Dedi ki kızı görmedim dedi, ben de seninle geleyim. Neyse arabaya bindik ki biz Macit Özcan'a gidiştik. Maç bitti, telefona bir baktım, telefona bir mesaj. Muzaffer Çetinkaya'dan. Kardeş dedi, başkanla görüştüm. Sen hazırlığını yap. Sen adaysın.
1: Şey, dedi?
0: Muzaffer Çetinkaya.
1: Evet.
0: Hayırlısı dedim ya. Sabah oldu. Bir de ASKP seçimi var.
1: Hocam birkaç mesaj okuyabilir miyim?
0: Hı hı.
1: Alparslan Demir iyi yayınlar. Ahmet Cumhur Civan Bay iyi yayınlar. Selamları var. İbrahim Özaydın, Mahmut Yeşil'e bana selamlar. Spartak Varna maçını unutamıyorum. Biz Mersin'e alışmışlığın dışında seviyoruz kendisini. İyi akşamlar. Yanımızdan Mahmut abime selamlar. Mehmet Nacir. Bize de selam olsun kendilerine.
0: Sağ olsun. Selamlar. Sabah oldu. İşte seçim çalışması var ya.
1: Evet.
0: ASKP'ye gittim. Mithat Ertaş çağırdı beni. Mahmut seninle bir şey görüşeceğim ya dedi. Girdik odaya. Dedi ki ben sabah Ankara'yla görüştüm.
1: Hı. Şimdi şu andaki ASFG başkanı sizi çağırıyor da sonra
0: tabii,
1: konuşuyorsunuz.
0: Tabii. Evet. Dedi Ankara'yla görüştüm. Milli olduğunuzu, profesyonel hayatınızın olduğu bu işi
1: bilmiyordu.
0: Bu işi Ankara bilmiyor.
1: Ankara bilmiyor.
0: Ankara'ya bildir. Benim Ankara'ya söylüyor işte.
1: Yani ASFG'nin genel merkezi ya futbol federasyonu senin milli olduğunu bilmiyor mu?
0: Ya biliyor da işte aday şey atamayla yapılıyor ya, seçimle yapılmıyor yıllardır.
1: Aslında seçim yapması lazım değil mi hocam bunun?
0: Olması gereken
1: ne seçim. Demokrasiden dışına çıkıyoruz. Seçim olmazsa bunu birini engelliyor mu seçimi?
0: Onu bilemiyorum. Dedi ki ben dedi işte Ankara'yla görüştüm. Milli olduğunu, profesyonel hayatımın olduğunu, bu işi de layıkıyla yapacağını Ankara'da okey dedi. Yalnız dedi bu seçimi bir atlatalım.
1: Hangi seçimi?
0: ASKP seçimini.
1: He.
0: Ondan sonra senin evraklarını Ankara'ya göndeririz.
1: İş garantiye binsin bir.
0: Ne? Biz tamam dedik. İşte sağdaki soldaki gidiyoruz. Seçim çalışması yapıyoruz ya.
1: Hı hı.
0: İşte il ajanı diyorum ki benim. Ne yersem şimdiki il ajanımız İşi her türlü işi yapıyor. Kendi evraklarını hazırlıyor. Ankara'ya gönderiyor.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Sen Tufa'ya geliyorsun.
0: Tufa zaten yazısı geliyor. Bunu duydum.

0: Bizim şeyin Cemal Koç'un çalıştığı Cemal Koç'un çalıştırdığı bir dönemde Bolu'yla Kırşehir'de bir maçları vardı. Playoff maçları vardı.
1: Evet.
0: 1923 müydü?
1: 25.
0: Evet. Dedi ki Mahmut ne yapıyorsun? Mithat Ertaş bunu söylüyor. Dedim ki bir şey yaptığım yok. Dedi ki Kırşehir'e gidelim mi? Maça. Gidelim başkan dedim. Giderken bana söylüyor. Ya işte Ahmet kendini gitti. İlacını yaptırdı.
1: Nasıl yaptırıyor hocam öyle?
0: Ya abi ya yalan.
1: Ben anlamadım şu şimdi. Şimdi Futbol Federasyonu birini atacak değil mi?
0: Evet.
1: Birini atacak. İnsan kendi kendine atatırmayan bir şey var mı?
0: Abi ASG Başkanı
1: demiyor mu?
0: ASG Başkanı önermediği müddetçe hiç kimse kendini atamaz. Atamaz. Atamaz abi.
1: Ha ben bilmiyorum mu? Yapılarız ya.
0: Yani yalan söylemesine gerek yok. Ben kendisine de söyledim. Dedim ki
1: hayır Futbol Federasyonu Başkanı şu federasyon bu ajanlara bakan bir kurum vardır değil mi?
0: Var tabi.
1: Demiyor mu oradaki adam bak ya kardeşim burada seçim mi olur? Niye seçim yapmıyorsunuz? Demiyor mu?
0: İşte
1: o zaman şöyle olsun. O zaman şöyle olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nda spor bakanı atasın. Doğru değil mi şimdi? Sen Futbol Federasyonu iyi temsilcisini atıyorsan seni de Gençlik ve Spor Bakanlığınız atasın. Federasyon başkanı desin ki atıyorum Mahmut Yeşil'e bak gel sen TFF başkanı oldun. Bitti. Atamayın olsun. Demokrasiden vazgeçmemeliyiz. Seçimler bizler için çok iyidir.
0: Yanlış şeylere girdiler. Ben Kırşehir'den geldikten sonra ilişkimi kestim. Yıllardır
1: görüşmüyorsun.
0: Allah işlerini güçlerini rast getirsin.
1: Şimdi seçim var, gideceğim mi?
0: Beni hiç ilgilendirmiyor.
1: Delege falan değilsin değil mi?
0: Yok. Beni hiç ilgilendirmiyor.
1: Sen futbol olabilir misin hocam?
0: Öyle de ASGF seçimi kulüplerin 3 tane ASGF delegesi olur.
1: Demirtaş gücünün?
0: Onun da olur.
1: E sen yok musun delege orada değil misin?
0: Yok. ASGF, ya, Süleyman, Muzaffer, zaten şeyin yani bunlar Mithat'a verir. Yani aday da çıksa Mithat'a verir.
1: Versin kime?
0: Yok.
1: Oy verirse yani, kime oy vereceğim falan biz karışamayız.
0: Hocam bu
1: demokrasi var.
0: Böyle şeylerden o,
1: bak hayır, ben
0: yıllardır
1: o kadar anlamadım ben.
0: Çok rahatım.
1: Şunu anlamadım. Yani Mersin İdmanı'nda futbol oynadığın tamam ayrı bir şey. O ayrı bir farklı bir şey. Bütün arkadaşlarımızla oynayan Mersin'deki abi. Milli olarak diyorum ben. Milli genç bir takımda forma giymişsin. Avrupa'ya gitmişsin. Bunun özelliği yok mu delegelikte?
0: Yok.
1: Mesela federasyonda var.
0: Ya,
1: federasyonda mesela milli şukola milli forma giyen
0: tabii kişi, o ayrı.
1: Delege olabiliyor. Burada da milli formayı giyen bir özelliği olmuyor mu?
0: Yok. Burada
1: mesela şimdi ilacını yapanın kariyerinden daha iyisiniz siz.
0: Seçim bak burada.
1: Adam şimdi müsaade et. Sorma bir cevap ver. Şu andaki il ajanlığı yapan muhteremin futbol kariyerinden senin futbol kariyerin daha iyi.
0: Doğru.
1: Hı?
0: Doğru.
1: Geçmeyi de oynadın.
0: Doğru. Yani bunun
1: Mersin bana da oynadın. UEFA'da oynadın. Kupa kariyerinden oynadın. E senin kariyerin burada daha iyi değil mi?
0: İyi tabii.
1: Oradaki oturanın kariyeri nerede toparlanmış?
0: Onu
1: var mı bir şeyde böyle profesyonel hayatı var mı?
0: Yok.
1: İşte biz de diyoruz ki liyakat. Mesela futbol hakeminde derler ki liyakat. Nedir liyakat? Tahsil. Ne çok okul mezunu olacaksın. Fizik boyun iyi olacak. Dili iyi olacak. Yabancı dil iyi olacak. Diksiyonu güzel olacak. Tamam. Bunlar tamam abi. Bunları koyduk buraya. Tamam ben tamam mı abi? Ne bakıyorum? Terfi zamanı geliyor. Hop. Burası geliyor. Ne oldu abi? Vallahi abi yapacak bir şey yok. Buraya tercih ettiler. Ya abi bu iki yıllık üniversite mezunu
0: sayılmaz.
1: Dışarıdan bitirmiş biz o da. Dışarıdan. İki yıllık dışarıdan. Boy

0: 1.75 yabancı hak getire. Diksiyon Türkçe 0. Ne oldu abi? Şimdi bu adamın kartı düşmez mi? Düşer. Bu adamı nasıl faydalanacaksın? Faydalanamazsın. Buradaki daha işine geldiği için bu oluyor.
1: Evet.
0: Ne derler? Evlilikte şu vardır. İtaat et. Bir şey derler ya. Biat et. Evlilikte evlilikte derler ya. İtaat et kazan mı? İtaat mutlu mu derler. Bir şey derler evlilikte. Eşine itaat ettiği zaman evde bir şey çıkmaz ya. Sıkıntı çıkmaz. İtaat ettin mi kazanırsın hesabı. Ya bu da aynı.
1: Öyle.
0: İtaat ettin mi, biat ettin mi tamam. Sensin ağam, sensin başım. Şimdi onun için benim şu senin şu anlattığım ekranlardaki CV şöyle baktığın zaman hani senin dışında daha iyi CV, senin üstünde CV'ler de var.
2: Tabii, olmaz olur mu?
0: Ama şimdi onların bu buralarda gözü yok. Ama sana gelen bir teklif varmış. Seni yapacağız.
1: Bizim yoktu.
0: Sen tek, sana teklif ettiler.
1: Tabii benim de gözüm yoktu yani.
0: Muzaffer Çetirden yaptı bu işi.
1: Ya onlar önerdi. Yanlış yapan şey. Mithat Ertaş. Yanlış yapan o.
0: Cengiz Sozlu, Mahmut abime selamlar diyor. Doğan Türüsük, Mahmut hocama selamlar diyor.
1: Selam.
0: Yani öyle bir şeye geldin yani.
1: Tabii üç kağıda geldin.
0: Üç kağıt demeyelim, Tufa'ya geldin.
1: Üç kağıt.
0: Öyle demeyelim.
1: Yani niye
0: öyle
1: demeyelim?
0: Bir ya bir de şöyle
1: yanlış yapıyorsun.
0: Bir de şöyle dedi hocam. Yani o oradaki oturan kişi şunu düşünmüştür. Ya ben artık buraya alıştım.
1: Yok. Başka şeyler var.
0: Yok, başka şeyler kalsın.
1: Anlatmayayım.
0: Anlatma burada.
1: Anlatmayayım, evet.
0: Şöyle yani bir insan koltuğa oturuyor hocam. Sever koltuk. Koltuk onu sever.
1: Hocam bırakmıştı zaten.
0: Bak hocam koltuk ama seviyor onu. Çağırıyor, başka, gel diyor.
1: Başka sebepleri var.
0: Neyse, koltuk başka seviyor bazen hocam. Yani. Koltuk her adamı sevmez hocam.
1: Ya dedim ki, bak yüzlerine karşıdın. Delikanlı gibi diyecektin ki. Ya arkadaş, tamam biz sana söz verdik. Ama bir dönem daha Ahmet yapsın. Ben karşı gelir miydim?
0: Gelmezdim.
1: Yok. Niye yapmadınız? Üçkağıtçılık yaptınız?
0: Yok öyle mi hocam? Yok öyle mi? Yok.
1: Bana kararım. Bana karşı yaptılar. Ha. Yani bana karşı.
0: Olsun bu kelimeler. O şeye geldik de.
1: Dürüst olur.
0: Girdaba geldik de.
1: Zaten dürüst olmuş olsalardı herhangi bir sıkıntı olmayacaktı.
0: Onu öyle de.
1: Ama iyi
0: o cümleyi.
1: İyi ki ben.
0: O cümleyi sert bulmuş olalım.
1: Tamam.
0: Tamam hocam.
1: İyi ki o yüzlerini gördüm. Şimdi o kadar huzurluyum ki.
0: Bak
1: o kadar huzurluyum ki.
0: Her hayırda bir şer,
1: evet.
0: Her şerde bir hayır vardır. Biliyor musun? Ben buna inanırım ha.
1: Ya yoksa yıllarca yine gidecektik. Yine dedikodunun içine girecektik ya. Şimdi o kadar kafam rahat
0: değil mi? Bak,
1: o kadar
0: oldu.
1: Rahat.
0: Bak torunum da oldu.
1: Çok diyorum ya.
0: Bak, mesela ben şimdi mesela ne kadar şey biliyor musun? Bak mesela hocam. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin.
1: Amin.
0: Ben şimdi hocam Perşembe'yi bekliyorum. Cuma'yı bekliyorum. Niye bekliyorum hocam? Torunumu alıyorum. 6.30'da Sivas Bologna'da götürüyorum. Orada onu itman yaptırıyorum. İzliyorum. Sevgili İlhan hocam ona itman yaptırıyor. Onu izliyorum. Bu dünyanın
1: en mutlu şey ya.
0: Biçilmez
1: huzur var.
0: Duygusu. Biçilmez duygusu. Allah o insanlara da, bak o insanlara da, orada görev yapana da bunu nasip etsin diyor. Bak kötülemiyorum onları. Onlara nasip etsin. Onlar da o zevki tatsın diyorum bak. Yani burada oturmakla ona bir ya gençlere bırakalım. Başka arkadaşlara bırakalım. Biraz da onlar yapsınlar. Biz de gidelim torunumuzu sevelim. Torunumuzu maça götürelim. Ama işte içindeki o şey yok mu? Hırs. Hırs işte bazı insana bitmiyor. Bitmiyor hocam. Hırs. Arzu, istek bitmiyor. Ama Allah onlara da bu zevki nasip eylesin diyelim hocam.
1: Hocam.
0: Nasip eylesin.
1: Eğer ben yastığa kafamı huzurla koyuyorsam, yatıyorsam var ya ne mutlu bana ya.
0: Evet hocam maalesef evet. Mersin futbolunda bazen bu şeyler oluyor. Herkese bir Tufa'ya gelebiliyor. Sen de Tufa'ya gelenlerden birisin.
1: Yalnız ben değil. Bak ben 3-4 kişi aynı olayları 3-4 kişi bizde yaşadık dedi ya.
0: Evet yaşadık maalesef.

0: Bu devran böyle bir şarkı var ya, bu devran, bu devran.
1: Nereye kadar hocam?
0: Biliyor musun şarkıyı sen, biliyorsun? Bu devran, bu devran, işte bu devran hocam. Şimdi sevgili hocam, şeyi diyeceğim. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyor musunuz? Yeni başladı, birinci hafta. Genç milli takımda oynamışsınız, UEFA'da kupa kartlarını oynadınız, ikinci ligleri oynadınız, şampiyonlukları gördünüz. Tabii ki futbol olarak ilgileniyorsunuzdur, maçı izliyorsunuzdur. Ligin ilk haftasındaki sosyal medyada yazanlar, çizilenler, ligi nasıl görüyorsun? Bu nasıl biter?
1: Vallahi çok zor be. Yani öyle bir soru soruyoruz ki.
0: Mesela bu hafta oynanan maç. Mesela bir Trabzon Kasımpaşa maçı. Bir Galatasaray Kasımpaşa.
1: Trabzon Kasımpaşa'ydı. Değil mi?
0: Galatasaray
1: Beşiktaş Eyüp. Galatasaray Çorum.
0: Evet. Trabzon Kasımpaşa.
1: Fenerbahçe Gençler Birliği.
0: Ondan sonra Fenerbahçe Gençler Birliği. Ortalık bir yanlış yere döndü yine. Daha ilk haftasında. Neden hocam?
1: Ya nedeni çok basit. Yani şimdi dürüst olma gerekirse şu elinde kalem olan düzgün yazarsa, o mikrofonu uzattığım arkadaşımız hep benim lehime konuşursa bu lig sonuna kadar böyle gider.
0: Peki sahada çalınanlar, mesela çalınan düdükler?
1: Ya çalınan düdük var. Birkaç tane izliyoruz. Birkaç tane var.
0: Sen katılıyor musun onlara? Doğru mu yanlış mı?
1: Ya bir iki tanesine yani
0: bunu bu haksız diyebiliyor musun? Bu adaletsiz düdük diyebiliyor musun? Daha ligin ilk haftasında.
1: Ya şimdi bir var ya, orta hakemi en çok tedirgin eden bence var hakemleri.
0: Niye hocam?
1: Orta hakem zaten ben çalmasam görmesem
0: ona mı haber
1: ediyor? Var görüyor zaten diyor.
0: Orada hakem niye var hocam?
1: Var da çağırmıyor.
0: Tam hakem niye var hocam?
1: İşte
0: sen futbol oynadığın zamanlarda hakem sahaya çıktığı zaman hakem görmeli mi?
1: Ya görmeli tabii ama
0: göremiyorsa
1: yapacak bir şey yok.
0: Nasıl yapacak bir şey hocam?
1: Ne yapabilirsin?
0: O zaman otobüse bindik hocam. 44 kişi gidiyoruz. Otobüs şoförü gözünü yumdu.
1: Yani
0: ne olur? Sonuç?
1: Önce uyuması lazım onun.
0: Bir dakika, gözünü yumdu hocam. Sonuç ne olur?
1: Allah rahmet eylesin.
0: E hocam, oraya hakem çıkıyorsa ama hakem onu görmeli. Bunu göremedi demek zaten bahane değil.
1: Ona yakışmaz ki.
0: Bak, bir hakem bir faulü göremiyorsa, bak, süzemi ayrı bir şey. Mesela bir arkadan yapılan gençler bir oyuncusunun arkadan yapılan faulü var. O toparlayıcı olabilir. Bu gençlerin maçı konuşmuyorum. Hep bütün maçı konuşuyorum. O arkadan geldi, dağıttı. O senin yorumun. Ama şimdi adam çıkmış kafaya. Arkadan baldırına doğru tekmeyi vuruyorsun. Sen diyorsun ben bunu yorumcuya diyorum. Hakeme demiyorum. Hakem ne verirse sen beni bağlamaz. Yorumcu, hocalar diyor ki bazıları, hakem bunu görememiş olabilir. Mesela Erman Toroğlu. Hakem bunu görmemiş olabilir. Ya Erman Hoca, kurban olayım sana. Yaşın 80. Eğer bunu göremiyorsan, sezemiyorsan git torun sev abi sen. Kurban oldun. Hakem o tekmeyi göremiyorsa
1: görmesi lazım onu.
0: Gözünde sorun var demektir. Gözünde sorun varsa, sorun yoksa kafasında sorun vardır. Hani derler ya, bizim hakemlik yaptığımız zaman da bu hakemin kafasında tilki var derler. Mesela maçta.
1: Evet.
0: Sen ne dersin bunu?
1: Evet.
0: Ya bu hakemin kafasında tilki var. Ya da futbol oyuncu dersin ki, aha yine geldi. Bizim kasap yine geldi dersin değil mi? Yandık dersin. Aman çocuklar dikkat edin.
1: Ben yaşadım.
0: Değil mi?
1: Playoff maçı, playoff'un sondan bir 3 maç. Aynı hakem senin maçına gelir mi hocam?
0: Serdar Kaplan, iyi yayınlar, selamlar. Süleyman Ayaz nihayet düşmüş ekranlara. Krallar iyi yayınlar diyor. Süleyman Ayaz sana selam olsun.
1: Selam olsun kardeşim.
0: Evet hocam.
1: Playoff maçı, U14. Bak, Evrensel hep kendi öğrencisi, dışarıdan oyuncu falan almaz. Tarsus'a gittik. Aynı hakem. Mersin'de aynı hakem,

0: Silifke'ye gittik aynı hakem.
1: Niye hocam?
0: Niye?
1: Niye?
0: İşte biz de onu diyoruz. Niye?
1: Niye?
0: Niye özellikle biz?
1: Senden gıcıkmadın mı?
0: Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Evrensel Spor diye bir takımımız var. 2 yıldır alt kategorilere lige giriyor. Hep playoff oynuyor. Niye? Orada çocuklara biz eğitim verirken yarışma grubu yapmıyoruz. Çıkın, zevkinize halı sahada nasıl oynuyorsanız öyle oynayın. Bak, Hikmet Hoca da orada. 2 tane de yardımcı hocalarımız var. Sağ olsun onlar da bize yardım ediyor. Mersin çocuğuna üçkağıtçılığı öğretmiyoruz. Bazı hocalarımız yat kalkma. Şimdi artık bizde de olur mu? Amatörlerde de o uygulama var mı?
1: Hepsi başlayacak. Hepsi hocam. Şimdi mesela futbol oynadın. Bir hakemin ve antrenörlük yaptın. Bir hakemin art niyetli olmadığını nasıl anlarsın?
0: Çok basit anlarsın.
1: Nasıl anlarsın?
0: Kendine zaten diyor ki ben art niyetliyim.
1: Ne, nasıl anlarsın?
0: İki tane bir düdük çalıyor.
1: Nasıl anlarsın hocam?
0: Bak hocam. Orta sahada sana bir iki tane sana düdük çaldıysa eğer cezalanda şurada rakibe bir iki tane uyduruk düdük çalıyor sen belli ediyor zaten. Orada belli ediyor. Diyor ki ben bu maçı sana verdirtmeyeceğim.
1: Onu hissediyor musun hocam?
0: Hissediyorum tabii ya. Ben bir hocanın yüzüne karşı söyledim.
1: Mesela şöyle diyeyim sana mesela kafanda isim verme. İsim verme. Mesela kafanda şimdi 20 tane hakem var. Maçına bir hakem gelecek. Bu 20'sinin içine bir şu gelmesin dediğin oluyor mu?
0: Yani oluyor tabii.
1: Şu inşallah bu hakem bana vermezler. Kriz bir maçım var.
0: Evet.
1: Oluyor mu?
0: Bunu yaşadım ben.
1: Yaşadın mı?
0: Yaşadım.
1: İnşallah bu hakem gelmez. Gelince de eyvah diyor musun?
0: Diyoruz tabii. Yani biz hep ben zaten oynadığımda hep şampiyonluğu oynayan takımlar vardı. Elimin
1: peki,
0: altında şampiyon.
1: Peki hocam eski hakemlerle şimdi hakemler arasında fark var mı?
0: Çok fark var.
1: Ne gibi fark var?
0: Eski hakeme gidiyordun, derdini anlatabiliyordun. Şimdiki adam
1: anlamıyor mu?
0: Anlamıyor. Gelme diyor yanıma. Niye? Ya arkadaş sohbet edeceğim. Şu pozisyon hakkında seninle sohbet edeceğim diyor.
1: Bu sohbet edecek olsun.
0: Gelme. Yo, anlatacağım yani şu niye verdin? Gelmeyen mi? Ha bir en ufak bir şeyde de hemen rapor.
1: Bir de ukala oluyor değil mi?
0: Hemen rapor yer. Ya
1: ukala oluyorlar mı?
0: Ukala olan var zaten ya.
1: Mesela Can Ekmen.
0: Can Ekmen'le sohbet eder ki maç yönetiyor. Maç
1: çaldı düzen şüphelenir miydin? Ben asla şüphelenmedim.
0: Bir maçta şüphelendim.
1: Yok.
0: Kendine de söyledim.
1: Bir tane maçta hocam be.
0: O da biz şampiyonluğu oynuyoruz. Burada değil. Ama burada. Kendini orada da söyledim.
1: Mesela Vedat Yüksel iyi hakem miydi?
0: Vedat Yüksel geliyordu. Dürüstçe maçın. Ya şey Allah rahmet eylesin. Benim şampiyonluk maçıma geldi.
1: Musa Yılmaz.
0: Musa Yılmaz.
1: Değil mi?
0: Şampiyonluk maçım. Benim o köylüler.
1: Peki mesela diyelim ki böyle maçım var.
0: Ben rahattım bak.
1: Maçım var mesela. Maçına Musa Yılmaz geliyor rahmetli.
0: Çok rahatım.
1: Rahat mıydın?
0: Çok rahatım.
1: Vedat Yüksel'e geliyor.
0: Çünkü çok rahatım. Çünkü şey yok. Arkasında tilkilik yok.
1: Hocam anlıyor
0: musun? Öldüğünü veriyor. Ya hocam top oynamışız. Adam zaten
1: peki, hakem mi kurmaz olmalı, futbolcu mu kurmaz olmalı?
0: Ya burada şey daha kurmaz olmalar. Oyuncu.
1: Daha mı kurmaz olmalı?
0: Tabii.
1: Hakem daha kurmaz olmalı.
0: Hakem her türlü kurnazlığı yapar.
1: Hakem daha kurmaz
0: ama
1: olmalı.
0: Ama hakeme onu yedirtmeyecek, yaptırtmayacak.
1: Hakem bunu yememeli.
0: Ya hakem yer. Bazı pozisyonlarda hakem oyuncu yedirir. Evet. Bazı pozisyonlarda yedirir. Bazı oyuncular var öyle.
1: Şimdi toparlıyoruz hocam. Yayınımızın sonuna doğru yaklaştık. Bu ilk haftadaki zelzelişler ligin sonunu getirir mi? Yoksa bir yerde patlar mı bu iş?
0: Patlamaz. Bizim Türkiye'de ne patlamış ki o gez patlasın. Böyle gider.
1: Hocam niye ya? Trabzon'da bir ara hakemi soyulursa kitlediler ya.
0: Evet. Kitleyen kim?
1: Bir federasyon
0: kim hocam?
1: Kulüp başkanı.

0: Bizim lazım değil. Kulüp başkanı. İşte kitle de olsa
1: şimdi nerede?
0: Buradan bunu kimse alamaz dedi.
1: Şimdi nerede?
0: Şimdi oradan bizi yönetiyor.
1: E işte ben onu diyorum. O şey nerede?
0: O bizi yönetiyor.
1: Yetti Türkiye'de bu.
0: Türk hakemini yönetiyor.
1: Türkiye'de bu.
0: Ve Türk hakeminden intikam alıyor.
1: Hocam VAR hakemi, Fenerbahçe VAR hakemi neredeydi? İkinci maç nerede? Yani bir gün sonra nerede?
0: Mesela Beşiktaş maçında. Bak Beşiktaş maçında. Saçını çekmek ne demek hocam?
1: Ya.
0: Ne demek saçını çekme?
1: Saçını çekme kırmızı kart
0: hocam.
1: Kırmızı kart.
0: Kırmızı kart hocam.
1: Evet.
0: Hiç bile olsun sarı verirsin.
1: Hocam.
0: Ya bunu da göremiyorum hocam. Şu tutlu saçını çekiyorsun ya.
1: Zaten sarı versen yine tartışma şeyine girersin. Eğer bir oyuncunun sarı saçını çekiyorsan kırmızı
0: kart. Kırmızı kart evet. Bak vermedi. Yani bütün maçlarda aynı hata. Mesela Erzurumspor maçı. Ahmet Erzurum maçında, Erzurum attığı golde bana göre bir şey yok. Sen izledin mi onu?
1: Yok, onu izlemedim.
0: O abi harika bir gol attı. Bir sürü gol iptal oldu. Bana göre. Otoriteler göre aynı hocam. Bütün otoriteler. Aynen. Şimdi Ahmet spor maçı 3-0 kazandı. Sıkıntı yok.
1: 1-0
0: oldu. Ama şimdi o mesela komple teorisi kuralım. O golü Ahmet spor atsaydı, hakem de iptal etseydi, o maç öyle biteydi 0-0. Kıyamet kopmuştu. Yani onun için bu lig pek fazla sağlıklı. Bize mesela bak kulüp başkanı Fenerbahçe'nin yöneticisinin kullandığı kelimeler de hoş değil. Yani tamam bu tarafta hakem bunu yapıyor ama yöneticide onu öyle yaptı diye böyle konuşamazsın.
1: Hocam
0: her şeyi yaparız. Ne demektir? Ne? Ha niye bunu diyor? Tabii doğru söylüyor. Çünkü böyle bir federasyon başkanı olursa çünkü sen zamanında bu hakem odaya kilitledin. Sen onu yaparsan ben de aynısını yaparım.
1: Hocam Antepli bundan önceki federasyon başkanımız. Allah aşkına topun kaç gram olduğunu sorsam bilir mi ya? Ama federasyon başkanımız.
0: Hocam onu bazı yorumcular bile bilmiyor.
1: Ne?
0: Bazı yorumcular bile topu ayağına vurmamış, topu görse karpuz zanneder, yerelde ve genelde, bak Mersin'de, yerelde ve genelde konuşuyorum, topu görse karpuz zanneder, topu ayağına vurmamış, topun kaç gram olduğunu, futbol oyun kurallarını
1: bilmez.
0: 3-5-2-4-4-2 ne olduğunu, stoperin liberonun ne olduğunu bağırmayla bu işi yaptık zannediyorlar. Onun için herkes bildiği işi yapsın.
1: Evet. Evet.
0: Sevgili hocam şimdi programın sonuna geldik. Yavaş yavaş kapatacağız. Evet. Şimdi net 3-5 tane sorularım var. Yorumsuz net cevap. Futbol.
1: Zevk.
0: Zevk. Aile.
1: Hayat.
0: Hayat. Arkadaş.
1: Can.
0: Can. Pişmanlıkların.
1: Olmaması gerek.
0: Olmaması gerek. Keşke dedim.
1: Zor soru.
0: Zor soru mu?
1: Zor soru.
0: Zor soru. Cevap veremiyoruz. Cevapsız. Unutamadın anı. Bence azı cevap.
1: Bence
0: azı cevap.
1: Torun.
0: Unutamadın anı bence o. Bak ben şimdi gördüm. Bence unutamadın an. O ayrı bir şey. O baş tacı. O direkten önü top.
1: O
0: bana göre o olmazdı. Şimdi Mahmut Yeşil'e bak burada olmazdı.
1: Ya yaşamımız kolay bir yaşam geçmedi. Yani şu anda 60 küsür, 60 yaşına geldik ama zor bir süreçler. Onları böyle hayal ediyoruz artık.
0: Hayal
1: yani
0: son en kıymetli
1: aşkım.
0: Aşkım. Teşekkür ederim hocam. Güzel cevaplar verdin hocam. Evet değerli izleyenler, Örneğin Spor'da yaşayan efsanelerin bir önceki yani bu gelecek hafta Mesut Cömert'le

0: yapacağımız finalle yaşayan efsaneleri noktalıyoruz. 1 Eylül'de İçer TV, Sarmıza TV ekranında Örlü Belespor başlayacak. Yine birbirinden değerli yorumcularım, Sayın Bektaş Azıgüzel, İnanılmak, Abuzer Bilen ve Murat Yiğit kardeşimle birlikte Örlü Belespor 1 Eylül Salı günü saat 18.30'da İçer TV, San TV ekranlarında olacak. 6 Eylül'de Mersin İtman Ordu kendi saha ve seyirci önünde Mardin Futsal Spor'la maç yapacak. Köy maçlarındaki son tura gelindi. Yarı final maçları Cumartesi Pazarı oynanıyor. Orada da final maçları ve haftaya da orada final maçları olacak. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: İçeceğini al, Han Restorant'a gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restorant'tan. Han Restorant 16.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yılların tecrübesi ve

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.

0: İstanbul'da her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli

0: Sahipleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0541

0: 342 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yine akşamüstü aklıma gelir gözlerin, yine bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine, bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

bahseder gibi bitti artık diyorsun. Bitti artık git. Ben nasıl giderim? Ben nasıl vazgeçerim senden? Bunca zamandan sonra gideceksen sen git.